geri dönüşü var bu yolun, ne de devamı. Yaşamım her şey buraya kadarmış sevgili. Yılların üstüne kazınmış bir sevda, ayrılıkla süslenmiş bir aşk var ortada. Ellerinle vururken darbeleri mutluluğa, verebildiğim tek karşılık bakışım sana. Bakışım, bakışım. Bu ne yaşamaktır, ne de ölmektir gülüm. İkisi arasında gelgitler kaldı bana. Bu ne yaman bir sancıdır. Bu ne yaman, bu ne.

Haydi git lanet olasıca. Durma artık. Giderken arkanı dönüp bakma sakın. Bari gidişin şeref dolu olsun. Bari ayrılığın şerefsizce olmasın. Olmasın.

Ben seni o kadar çok seviyorum ki. Bunu sen dahil kimselere anlatamıyorum. Bazen bakıyorum da tek sırdaşım gökyüzü. İçimi sadece gökyüzüne döküyorum. Gökyüzü bile bu

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya artık.

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur, otur da denizin

Yaktığında yüreğimi söküp atmalıydım aslında. Dağlamalıydım duygularımı. Yürek mi kaldı ki? Ah! Söz mü kaldı ki söylenecek? Şimdi ne diyeyim, ne eyleyim? Anlatıp gösterecektim aslında nasıl sevilirmiş. İstemedin ne yapayım, ne eyleyim? Oysa verecektim her şeyimi bir çırpıda uğruna. Al sana diyecektim. Beni ve bendeki seni. Aklımı, beynimi, tenimi, bedenimi. Alamadın, almadın. Ben neyleyim?

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temel

0: borçlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam. IFM.
2: Çatsın derim, çok çok çok güzelim, unutursam ya.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyüt.

0: Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38, Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, 2 ve 3 kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Tohumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon

0: Kireç cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk

0: Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve ev

0: 5'lık tek adreste buluşuyor, koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı

döner acayip. Yanar döner acayipsin.

0: seni. Ay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence,

0: adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Enes. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: tek adreste buluşuyor, koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜV TÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜV TÜRK.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde sabah saatlerinde silahlı saldırı ihbarı yapıldı. Saat 08.01 sıralarında yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 3 öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

0: Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu 9C sınıfı öğrencisi Halil Orhan, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırının ardından görgü tanıkları o anları anlattı.
1: Sese çıktım, tam kapıya çıktım. Ne oluyor ablam dedim. Meğersem o çocukmuş, elinde tüfek, kaçarak ara sokağa girdi.
0: Çevredeki bir vatandaş saldırganın elinde tüfekle kaçtığını belirtti.
1: Tam saati bilmiyorum ama uyurken sesi duydum. Kapıyı bir açtım. Çocuk elinde tüfek kaçıyordu. Ne oluyor ablam dedim. Oymuş meğersem. Koşarak ara sokağa girdi. Pompalı silah vardı elinde. Tüfek büyük kocaman. Polislere verdim görüntüyü. Oğlumu aradım. Kamera kayıtlarını gönderdim oğlumla. Ama ben çok korktum. Çok iğrenç ve de utandırıcı bir şey. Bir aile olarak. Geçen sene mezun oldu oğlum oradan.
2: Bu okulda olaylar oluyor mu sık sık?
1: Hayır, hiç olmuyor. İlk defa böyle bir şey oldu. Baya bir kalabalık kapasitesi ve de çok, yani çocuklar genç, eğitimsiz mi nasıl anlamıyorum ama aileden mi, yetiştirmeden mi ileri geliyor? Ne oluyor abam dedim, seslendim. Çocuk bana baktı, kaçtı. Kovaladılar yani. Ara sokağa girdi.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırının görgü tanıkları, saldırganın elinde tüfekle etrafa ateş açtığını ve küfür ederek kaçtığını anlattı. Bir tanık, elinde tüfek bulunduğu için saldırgana müdahale edemediklerini söyledi.
3: Şuradan bir silah sesi geldi. Balkona çıktım, küfür ederekten bu yana doğru gittiydim. Oradakini görmedim. Sadece buradakini.
4: Buradan silahla geçerken gördüm.
3: He, tüfeğine. Buradaki çocuğuna uğraşırken moral veriyordum. Sakin ol oğlum, sakin ol. Herkes panik halinde. Bir tane öğretmen bayan, Allah razı olsun, insan evladıymış, geldi onu kucakladı, arabasına koydu, götürdü.
5: Tüfek sesine uyandım ben. Balkona koştum. Eli silahlı biri şuradakine ateş açtı. Şurada bir tane kaldı. Biz balkondan çıkamadık, müdahale edemeyiz zaten. Eli silahlı. Tekrardan okulun avlusuna gitti koşa koşa. Okulun avlusunda başladı silahla sıkılmaya. Herhalde oradan yakalandı mı, ne oldu bilmiyoruz sonuçta. Öğrendiğimize kadarıyla yakalanmış herhalde. Yani ne diyelim, Allah belasını versin. Allah bin belasını versin. Yani. Allah sabır versin. Ben kendi evladımı yerine koyuyorum bu işi yani. Benim başıma gelmiş olsa ne yaparım yani, ne ederim yani. Yani Allah şifasını versin. Kurban oldum Allah'ım. Kimsenin evladına zarar vermesin.
0: Polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu 9C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın anne ve babasıyla dedesinin de aralarında bulunduğu toplam 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde meydana gelen saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Çiftçi, saldırıda yaralanan 3 çocuğun ameliyatta olduğunu, 8 yaralının 3'ünün ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
6: Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz, çocuğumuz yaralandı. Bunlardan 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Diğer 8 çocuğumuzdan birisi taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuz, 3 tanesini az önce hastanemizde burada ziyaret ettik. Onların durumu gayet iyi. 3 tane çocuğumuz da şu anda ameliyatta. Onların da ameliyatları
0: okullarda
6: devam ediyor.
0: Okullarda güvenlik tedbirlerine de değinen çiftçi, okulların güvenlik riskine göre değerlendirildiğini, birinci ve ikinci derecede riskli okullarda kolluk görevlilerinin bulunduğunu belirtti.
6: Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyorlar. 3. ve 4. dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar. Bunların dışında bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüşerek 31 bin tane bahçe görevlisi istihdam ettik. Onlardan dün itibariyle 23 bin tanesi göreve başladı. Saldırının gerçekleştiği okulda birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak yine okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz kanalıyla uygulamalarımız devam ediyor. Okulun civarındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarında metruk binaları düzenli aralıklarla denetliyoruz. Okulların servis araçlarını denetliyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız okula güvenle gelsinler.
0: Kuşadası'nda müteahhitlik yapan iş insanı Rıza Muslu'nun Samos Adası'ndan dönüş yolculuğu sırasında yattan denize düştüğü iddia edilmişti. Muslu'yu bulmak için ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Kuşadası sahil siteleri Sevgi Plajı'nda hareketsiz bir şahsın bulunduğu ihbar edildi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cansız bedenin Rıza Muslu'ya ait olduğu tespit edildi. Muslu'nun cenazesi hastane morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceği öğrenildi.
7: Hemen çatlak görüyorum
0: zaten. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde iddialara göre birlikte uyuşturucu madde kullanan Kadir Çiçek'le 3 arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Çiçek, Mehmet Emre Çalı, Emre Çalı ve Mehmet Büyükırmağı bıçak ve tabancayla öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişinin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürülürken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından fark edilen Çiçek bir apartmana saklandı. Polislerin teslim ol çağrısına uymayan Çiçek tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Şüphelinin komşusu Yaşar Yazar, Çiçek'in polislerden kaçarken kendilerinin bulunduğu binaya geldiğini ve 3 kişiyi öldürdüğünü söylediğini aktardı.
8: İntihar etmiş kapının önünde.
9: Peki neden intihar ettiği belli mi? Olay neden işlediği belli mi? O konuşma
8: neden intihar ettiği konusu şu. Dediği nokta bunun. Evet. Abi dedi, ben 3 müebbet yatamam dedi. 3 müebbet yatamam dedi. Ben dedi yapamam bunu dedi. Ben dedi teslim olmam dedi.
0: Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor. Olay Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

0: 15 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 5 ay önce Yaşar Akman'la FT trafik kazası yaptı. Kazanın ardından araçlarda oluşan hasarın karşılanması konusunda taraflar arasında anlaşmazlık çıktı. Bu olayın ardından başlayan husumetin devam etmesi üzerine FT MB ile birlikte Akman'ın yanına gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle MB'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Akman ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 8 çocuk babası Akman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akman'ın cenazesi Küçükoba mezarlığında toprağa verildi. Cinayet büro amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için çevredeki 50 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntüyü inceledi. Çalışmalar sonucunda MB ve FT'nin saklandığı adres belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Silahı kullandığı öne sürülen MB'nin, korkutmak için ayağına sıkmak istedim, öldürme amacım yoktu dediği öğrenildi. FT ise suçlamaları kabul etmedi. Olay Manisa'nın Salihli ilçesi Eski Cami mahallesinde bulunan bir sarraf dükkanında meydana geldi. Plakasız motosikletle dükkanın arka kısmındaki ara sokağa gelen şüpheli, başında motosiklet kaskı ve yüzünde bereyle iş yerine girdi. Elindeki tabancayla ateş açan şüpheli, iş yeri sahibi MŞ ile yanındaki NÇ'yi yaraladı. İş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheli, altınları alamadan kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen esnaflar, sopa ve parke taşlarıyla müdahale etti. Çatışma sırasında şüphelinin silahı elinden düşerken esnaflar şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan iki kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Soygun girişimi anları çevredeki güvenlik kameraları ve cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kaçarken kendisine tepki gösteren vatandaşlara silah doğrulttuğu görüldü.
1: Dükkandaydım, çalışıyordum. Bir yandaki dükkan benim zaten, Mehmet Aykoğlu'ndu. Silah sesi geldi. Silah sesi gelince ben apar topar çıktım, dışarı baktım. Dükkanın camlarının kırıldığını gördüm.
2: Hareket haline geçelim.
1: Hemen silah sesini duyunca zaten şey yaptım. İçeri girmedim. Tamam. Bir riske girerim diye.
2: Hareket haline geçelim.
1: Ondan sonra benim mop vardı, temizlik mopum. Temizlik mopumun ucunu çıkarttım. Dedim belki ikisilerle getirebilirim.
3: Korkuyordum buraya.
1: Fırsat verdim. Dışarı çıktı. İçeri doğru devam etti. Arkasından yerden parke taşı aldım. Arkasından parke taşını attım. Bana doğru dönünce silah zaten o ara elimden düşmüştü. Bana doğru dönünce boynunu aldım. Boynunu sıkıp yere düşürdüm.
0: Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Bekdemir köyünde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 64 yaşındaki Gaffar Beyit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza Hatay'ın Payas ilçesi Karacami mahallesinde meydana geldi. Bir binanın bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, sürücünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Otomobili kaldıran vatandaşlar araç altında sıkışan çocuğu çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kaza Amasya'nın Merzifon ilçesi Gökçebağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Has Ağrılı firmasına ait yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Kaza Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emirdağ istikametinde ilerleyen YŞ idaresindeki kamyon aynı yönde seyreden NA yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonda sıkışan YŞ'nin kurtarılması için ekipler seferber oldu. Yaralı sürücü vinç yardımıyla yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bursa'da Özlüce Mahallesi'nde seyir halindeki beton mikserinin arka kısmında bulunan beton yola döküldü. Mikserin ilerlemesiyle beton yola yayılırken araçların geçiş güzergahında iz bıraktı. O anlar aynı istikamette seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çalıştay'da kentin çevre ve kaynak yönetimi masaya yatırıldı. Vali yardımcısı Ali Yılmaz, Çalıştay sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını, çıktılarınsa valilik bünyesinde oluşturulacak koordinasyon kurulunca takip edileceğini söyledi.
1: İlimiz Aydın özeline geldiğimiz zaman ülkemizin önemli tarım, turizm ve sanayi şehirlerinden birisi olan ülkemizde bu çalıştayın yapılması son derece önemli ve kıymetlidir. Çalıştay'da Aydın'ın çevre ve kaynak yönetimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilecektir. Çalıştay neticesinde Aydın'ın sıfır atık çalıştayı sonuç konferansı düzenlenecek. Çalıştayın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ayrıca çalıştay çıktıları valiliğimiz bünyesinde oluşturulacak. Koordinasyon kurulunca takip edilip yerel çevre politikalarının geliştirilmesine ve ulusal sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.
0: ADÜ Rektörü Profesör Doktor Bülent Kent, 15 tematik masada Aydın'a özgü çözümler geliştirileceğini ve bunların ölçülebilir hedeflere dönüştürüleceğini belirtti.
2: Sayın Emin Erdoğan hanımefendinin himayelerine başlatılan sıfır atık hareketinin bize kazandırdığı en değerli miras, çevreyi geleceğe bırakılmış bir emanet olarak görme bilincidir. Bu bilinci ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve ev sahipliğine hazırlandığımız COP31 vizyonu doğrultusunda yerelden güçlü bir zemine taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün 15 tematik masada bir araya gelen kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplumumuz ve sektör temsilcilerimizle birlikte sorunları veriye dayalı biçimde tespit edecek, Aydın'a özgü çözümler geliştirecek ve bu çözümleri ölçülebilir hedeflere dönüştüreceğiz.
0: ADÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Cemal İyi de masalarda elde edilen veri tespit ve önerilerin kayıt altına alınarak il düzeyinde hazırlanacak raporlara katkı sağlanacağını söyledi.
3: Önerilerin mümkün olduğunca somut, uygulanabilir ve ölçülebilir hale gelmesini hedefliyoruz. Üniversitemiz bu süreçte bilimsel koordinasyon ve raporlama görevini üstlenmektedir. Masa çalışmalarından elde edilen veriler, tespitler ve öneriler kayıt altına alınacak. Daha sonra değerlendirilecek, il düzeyinde hazırlanacak raporlara katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Çalıştay'da moderatör ve raportör olarak görev alan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum.
0: Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz ise su kaynaklarının korunması için modern sulama tekniklerinin desteklendiğini belirtti.
4: Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak tanımlanan bu kadim toprakların sadece bir üretim alanı değil, gelecek nesillere değer etmemiz gereken kutsal bir emanet olduğu bilinciyle bizler Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde il müdürlüğü olarak sınırlı su kaynaklarımızı korumak adına tarımda modern sulama tekniklerini ve su verimliliği yüksek ürün desenlerini destekleyerek teşvik ediyoruz.
0: Temiz, 159 modern sulama projesine 9 milyon 153 bin lira hibe desteği sağlandığını açıkladı.
4: Bu zamana kadar kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı dahilinde 159 modern sulama projesine 9 milyon 153 bin TL hibe desteği verdik.
0: Çalıştay'da ortaya çıkacak somut önerilerin Aydın'ın çevre ve kaynak yönetimine yönelik çalışmalara yol göstermesi hedefleniyor.
5: takvimde yazan yaşımızla hissettiğimiz yaş aynı olmayabiliyor. Aydınlılara sorduk. Kaç yaşındasınız ve kaç hissediyorsunuz?
0: Kimi 79 yaşında ama hayata sevgiyle bakıyor. Kimi 43 yaşında kendini 18'inde hissediyor. Vatandaşlara göre genç kalmanın yolu hayatı ve insanları sevmekten geçiyor.
6: Çık 79. Hayat, kendimi seviyorum, insanları seviyorum, hayatı seviyorum. Yani ondan dolayı. Yani seninle barışık olduğun sürece her şeyi seversin. Gençlik tabii sizin yaşına dolmak isterim. Yani en güzel yaşanacak çağ.
0: 62 yaşındaki bir vatandaşsa kendini 28 yaşında hissettiğini söyledi. Ona göre yaş sadece bir rakam. Önemli olan insanın kendini nasıl hissettiği.
7: 62, 28. Her şey beyinle ilgili. Ne hissediyorsan olsundur. Yaşın önemi yok. Zaten 28'im.
0: 38 yaşındaki bir başka vatandaş kendini 32 yaşında hissediyor. Bunu dinamik ve pozitif olmasına bağlıyor.
8: 38. Şu an kendimi 32 hissediyorum. Yani kendimin hayata bakış açım, yani dinamik olmam. Ondan sonra pozitif olaylara pozitif yaklaşmam. Yani güne pozitif başlamam. Allah şu anki yaşıma dönsem 18 yaşıma dönmek isterim. Çünkü 18 yaşımdaki Türkiye'nin ortamı daha güzeldi. Ondan sonra o zamanki sohbetler, samimiyetler, ikili ilişkiler daha iyiydi. Yani şu an ben fazla bir insanlardaki samimiyeti, yani o dönem bulduğum samimiyeti bulamıyorum yani.
0: 66 yaşında olup kendini 14-15 yaşlarında hissettiğini söyleyen bir vatandaşın formülü ise sorunları fazla kafaya takma bak.
7: 66'a girdim. Adam 14-15, biraz billi oynamak istiyor canım. Genç hissettiren şey, bir şeyi kafaya takmayacaksın.
0: Aydınlıların cevapları farklı olsa da ortak nokta, hayata pozitif bakmak, aktif kalmak ve her yaşın kendine özgü güzelliğini yaşamak.
9: Yani Aydın'da normalde yaşım 40 ama Aydın'da yaşadığım için 19-20 falan.
10: Kaç yaşındasınız?
6: 52.
10: Kaç yaşında hissediyorsunuz?
6: 52.
11: Aydın yöresel lezzetleriyle zengin bir mutfağa sahip. Peki Aydın'ı sadece bir yemekle anlatmak gerekse hangisi seçilirdi? Hadi gelin birlikte bakalım.
0: Aydın mutfağı denildiğinde vatandaşların ilk tercihlerinden biri keşkek oldu.
6: Çeşitli yemeklerimiz var ama keşkek meşhurdur. Bilmiyorsa keşkek yediririz.
0: Yuvarlamada öne çıkan lezzetler arasında.
12: Ben Aydın'da çok fazla yaşamıyorum aslında ama aklıma gelen de patates kızartması falan, böyle o tür şeyler genelde burada meşhur. Yuvarlama can. Yuvarlama candır.
0: Aydın'da olmayan bir vatandaş kentte tattığı yuvarlamayı ve Aydın pidesini beğendiğini söyledi.
13: Yuvarlama. Yuvarlama mı? Ben Aydınlı değilim ama yuvarlama, yani güzel, hoşuma gitti işte. Zeytinyağı yediriz herhalde. Başka bir şey. Vallahi ben pidesini sevdim.
0: Çöp şiş ve pide de vatandaşların tercihleri arasında yer aldı. Özellikle ortakların çöp şişi ve Nazilli'nin pidesi tavsiye edilen lezzetlerden oldu.
9: Burada zaten Aydın'ın mesela diyelim meşhur yemeklerinden paşa böreği, pardon, çökertme kebabı, bunları tercih ettiririm.
0: Aydın mutfağı sadece et ve hamur işleriyle değil, sebze ve ot yemekleriyle de dikkat çekiyor. Şevketi Bostan, enginar ve çeşitli ot yemekleri de vatandaşların beğendiği lezzetler arasında.
9: Valla sebze yemekleri güzel. Yani et yemeklerini o kadar başarılı bulmuyorum. Sebze yemekleri güzel. Şevketi Bostan, enginar, işte yani ot tarzındaki, mesela diyelim hayatımda hiç yemedim otları burada yedim.
0: Keşkek, yuvarlama, çöp şiş, pide ve Ege otları. Vatandaşların tercihleri farklı olsa da Aydın mutfağının zenginliği cevaplara yansıdı.
14: Arkadaş, ben Facebook'ta...
0: Eskişehir'in Tepepaşa ilçesi Sütlüce mahallesinde bir lokanta işletmesi iş yerinde kullanmak üzere internetten 1000 lira karşılığında 30 adet plastik tabak sipariş etti. Kargo paketini açan çalışanlar tabaklar yerine kullanılmış kot pantolon ve kadın çantasıyla karşılaştı. Paketteki eşyaları inceleyen çalışanlar kıyafetlerin iç kısmında Almanya tarafından düzenlenmiş uluslararası aşı kartı buldu. Lokanta çalışanı Mustafa Emre Akgül gelen eşyaların kötü koktuğunu belirterek duruma tepki gösterdi. İş yeri sahibinin mağduriyetin giderilmesi için emniyete giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.
15: Abi işte bizim patron yaptı, tabak sipariş verdi. İşte gelen de bunlar. Abi çantayla bir hırka gibi bir şey gelmiş işte. Kot mot bir şey de gelmiş. Leş gibi kokuyor zaten abi. Ya abi üzmesinden de, yani parasından değil de. Yani yeter abi, böyle Olmaz abi ya vallahi. İnsanları böyle dolandırarak bir yere varamazlar artık. Aynen 30 tane taneli falan verdik abi. Piyasada bak abi. Leş gibi kokuyor abi zaten. Zaten koklasan leş gibi kokuyor bakarsın.
16: Küçük paradır ama peşine bırakma. Etraf onlara kalmasın.
17: Çevir. Ben senden önce bir...
0: Nöroloji uzmanı doktor öğretim üyesi Yusuf Ziya Deniz, Alzheimer hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deniz, unutkanlık, adres ve mekan bulmada güçlük, yeni şeyler öğrenmede zorlanma ve hesap yapmada güçlük gibi belirtilerin görülebileceğini söyledi.
18: Alzheimer hastalığı genellikle 60 yaş üstü bireyleri etkileyen, kazanılmış beyin fonksiyonlarının özellikle başta bellek olmak üzere kognitif fonksiyonların ilerleyici kaybıyla karakterize bir hastalıktır ve bunamanın en sık nedenidir. Yaşlanma ile birlikte sıklığı arttığı için yaşlanan toplumlarda etkilenen birey sayısı artmaktadır. Bu artış hastaya ve bakım vericisine getirdiği fonksiyon kaybı ve külfetler ile birlikte sağlık sistemlerine de önemli finansal yükler getirmektedir. Unutkanlık, adres ve mekan bulma zorluğu, yeni şeyler öğrenmede güçlük, hesap yapmada zorluk gibi bulgular en temel belirtileridir.
0: Damar sertliğine yol açan hastalıkların yanı sıra hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve düzensiz uykunun riski artırabileceğini belirten Deniz, Akdeniz tipi beslenme, zihinsel ve fiziksel egzersizle düzenli uykunun önemine dikkat çekti.
18: Damar sertliği yapan durum ve hastalıklar, zihinsel ve fiziksel inaktivite, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku, hastalığa yakalanma riskinin arttırdığı bilinmekle birlikte tam tersi olarak Akdeniz tipi sağlıklı beslenme, zihinsel ve fiziksel egzersiz ve sağlıklı uyku riski azaltan nedenler arasında sayılabilir.
0: Hastalığı tamamen ortadan kaldıran bir tedavinin henüz bulunmadığını belirten Deniz, yeni nesil tedaviler üzerindeki çalışmalarınsa umut verici sonuçlar ortaya koyduğunu ifade etti.
18: Halihazırda hastalığı tamamen ortadan kaldıran tedaviler olmamakla birlikte hastalık sürecini yavaşlatan ve semptomatik iyilik hali sağlayan ilaçlar mevcuttur ve bunlar günlük pratikte kullanılmaktadır. Bunun dışında hastalığı ve süreci yavaşlatan, hatta hastalığı durdurup hastalığı ortadan kaldırabilecek yeni nesil anti-amiloid tedaviler gündemdedir ve son yıllarda artan çalışmalar ile birlikte bu tedavilerde umut verici sonuçlar gözlenmektedir ve yakın gelecekte bu tedavilerin günlük pratiğe girmesi ve hastalık sürecini ve hastalığı yavaşlatma ya da hastalığı tamamen ortadan kaldırma potansiyeline sahip olma ihtimali mevcuttur. Günlük yaşam aktivitelerinde zorluğa yol açan, unutkanlığı olan kişilerin bir nöroloji hekimine başvurmasını öneririz. Sağlıklı günler.
0: Ehliyet sınavlarında belirli bir güzergahın ezberlenmesine dayalı uygulamanın yerine serbest güzergah sistemine geçilmesi planlanıyor. Yeni uygulamayla adayların farklı trafik şartlarında araç kullanma, trafiği algılama, şerit değiştirme, park etme ve gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlara tepki verme becerilerinin daha kapsamlı ölçülmesi bekleniyor. Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Selman Ceylan, adayların sadece sınav güzergahını ezberlemek yerine gerçekten araç kullanma becerisi kazanmasını istediklerini belirtti.
19: Adayın sadece belirli bir güzergahı ezberleyerek değil, gerçekten araç kullanma becerisini kazandırarak sınavı tamamlamasını istiyoruz. Bunu desteklemekteyiz. Eğer serbest güzergah uygulaması adayın farklı trafik koşullarında araç kullanma becerisini, trafik algısını, trafik kullanımını, şerit değiştirmesini, park etmesini ve gerçek hayatta karşılaşabileceği durumlara verdiği tepkileri daha doğru ölçebilecek şekilde uygulanırsa bunun sürücü eğitimi ve trafik güvenliği açısından olumlu bir gelişme olabileceğini düşünmekteyiz.
0: Ceylan, yeni sistemde sınav kriterlerinin açık, şeffaf ve tüm illerde aynı standartlarda uygulanması gerektiğini vurguladı.
19: Güzergahların gereğinden fazla genişletilmesi, sınav standartlarının illere veya ilçelere göre farklılaştırılması, adayların yeterli eğitim almadan yeni sistemde sınava getirilmesi ya da sınav kriterlerinin net olarak ortaya konulmaması hem adaylar hem de sürücü kursları açısından mağduriyet oluşturabilmektedir.
0: Ceylan, amaçlarının daha kolay ehliyet vermek değil, trafik kurallarına hakim ve güvenli sürücüler yetiştirmek olduğunu ifade etti.
19: Adaylarımızın daha iyi araç kullanmaları, gerçek trafik şartlarında daha bilgili sürücüler olarak yetiştirilmesi konusunu savunmaktayız. Ancak bunu yaparken eğitim süreci, sınav kriterleri, güzergahlar ve uygulama esasları daha öncesinden açık ve net anlaşılır şekilde belirlenmelidir. Serbest güzergah doğru planlanır ve doğru uygulanırsa ezbere dayalı sürücülük anlayışının önüne geçilerek daha nitelikli sürücüler yetiştirilmesine katkı sağlayacağına inanmaktayız.
0: Antalya'da Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında Konya Altı sahilinde farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve gönüllüler Konya Altı Varyant Ekta Bir Nolu plaj önünde bir araya geldi. Sahilde gelişi güzel atılan çöpler tek tek toplandı. Kısa sürede toplanan atıklar farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Şube Müdürü Fulya Koral, Konya Altı sahilinden günlük yaklaşık 60 ton atık çıktığını söyledi.
20: Denizleri ve kıyıları korumak amacıyla dünya çapında kutlanan gönüllü hareketlerinden biridir. Kıyıları ve denizleri korumak amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor. Konyaaltı plajından günlük 60 ton atık çıkmakta ve bunların çoğunluğunu plastik atıklar oluşturmakta. Bunların da çoğunluğunu tek kullanımlık ürünler oluşturuyor aslında. Bugünkü yapacağımız etkinlik hem bireysel hem de toplumsal farkındalığı arttırmak adına önemli bir katkı olacaktır. Topladığımız atıkları sıfır atık prensibiyle ayrıştıracağız. Sonra da lisanslı firmalara geri dönüşüme kazandırmak üzere teslim edeceğiz.
0: Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yapımı süren jeotermal seralar bölge kadınlarına istihdam kapısı oldu. Çalışacakları seranın inşasında görev alan kadınlar projenin tamamlanmasıyla topraksız tarım üretimine geçecek. Seranın ilk etapında 65 bin metrekare kapalı alan bulunacak. Diğer etaplarında tamamlanmasıyla toplam alanın 700 bin metrekareye ulaşması planlanıyor. Jeotermal enerjiyle desteklenecek seralarda yılın 12 ayı üretim yapılması hedefleniyor. Seralarda yetiştirilecek ürünlerin önemli bir bölümünün yurt dışına gönderilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgede tarımsal üretimin artırılması ve yeni istihdam alanları oluşturulması amaçlanıyor.
21: Burası bizim çobanlara sera olarak kuruldu. Buralar önceden araziydi, tarlaydı. Buraya iş imkanını bu kuran, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Biz çobanlar kadın olarak bize iş imkanı açıldı ve geldik böyle çalışıyoruz. Aile ekonomisine katkımız oluyor. Bize bu imkanları sağlayan herkese sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz.
22: Biz de burada demir döyüyoruz. Ben de et ya başımda bak bana bile iş var. Geçlerimiz içeride. Biz de burada bir ediyoruz. Kölgenin altında bak işte rahatımız iyi. Şükür Allah'a böyle bunları icat edenler. Yapanlardan Allah razı olsun. İş sahası açılıyor gençlerimize. İşe girecekler yazıldı ya, iş baş edecekler 20 gün sonra.
23: Önce bu saralar yoktu. Şimdi çoğalıyor. İş alanlarımız çoğaldı. Allah razı olsun. Biz de böyle çalışıyoruz. Bak!
24: Çüzüş ayağa,
0: Rizeli girişimci Habib Koçal, çaydan izole ettiği kafein ve teini probiyotik mikroorganizmalarla işleyerek Rize kahvesi geliştirdi. 10 yıllık Ar-Ge çalışmalarından elde edilen probiyotik mikroorganizmalarla fermente edilen kafein daha yumuşak ve içilebilir hale getiriliyor. Ürün daha sonra fırınlanarak kullanıma hazırlanıyor. Koçal, 1 kilogram çayda yaklaşık 30 gram kafein bulunduğunu, kahvede ise bu miktarın 10 ila 18 gram arasında değiştiğini belirtti.
1: Çaydan izole edilen kafeinler ve teinler var. Yani çayın içinde var bunlar. Kafein miktarı 1 kilogramda 30 grama yakındır. Kahvenin 1 kilosunda 10 ila 18 gram arasındadır. Kahve uyarıcı olarak tanımlanır insanlar beyninde. İşte kahve içmeden hayata başlayamıyorum, uyaramıyorum, kendime gelemiyorum. Halbuki çayda 1 kilosunda 30 gram var. Biz bunu onun içinden çayla beraber sunamıyoruz. Bunu izole ediyoruz. İzole ettikten sonra kendisi çok serttir. Buradaki mikroorganizmalarla, yani daha çok laktoplatium bacillus'le ona giydirerek önce onu yumuşatıyoruz, parçalıyoruz, kafein miktarını içilebilecek forma getiriyoruz. Ondan sonra tekrar fırınlanıp insanın sunumuna hazırlıyoruz ona.
0: Ürünün espresso, latte ve Türk kahvesi olarak hazırlanabildiğini aktaran Koçal, büyük boy bir latte için 5 gram, Türk kahvesi içinse 1 gram ürünün yeterli olduğunu söyledi. Koçal, Türkiye'nin kahve çekirdeği ithalatı için yılda yaklaşık 900 milyon dolar harcadığını belirterek, geliştirdikleri ürünün yerli bir alternatif olmasını ve ileride yurt dışına ihraç edilmesini hedeflediklerini ifade etti.
1: Ülkemizde çay ve kahve parametrelerine baktığınız zaman siz etrafta göreceksiniz, kahve sektörü yükselmekte, çay sektörü azalmakta. Buna ihtiyaç nedir? Kafein miktarı, insanlar kafein alıyorlar, çay içmiyorlar. Bu ne yapmak lazım? Yıllık, şimdi bir size rakam vereceğim. Yıllık bizim Etiyopya, Arabika veya işte Brezilya gibi çekirdeklerden 900 milyon dolar, yani 1 milyar dolar. Yani bu korkunç bir rakam. 1 milyar dolar ithalatımız var. Yani çekirdek ithal ediyoruz ülkede. Yani ülkeden 1 milyar dolar kahve çekirdeğine gidiyor. Aynı işi görebilecek ikame bir ürün geliştirdik. Tabii kahve pazarı büyümüş. Bunlar ticaret yatırımlar yapmışlar. Bunlara lafımız yok. Ama bu pazardan %10, %20, %10 alsanız Türkiye'nin içine 100 milyon dolar yapar. Tüm Rize'nin çayıyla, çayına harcanan para 1 milyar dolar. Ve biz 1 milyar dolar kahveye ödüyoruz. Biz tabii 3-4 parametrede bunu düşünüyoruz. Yani hem üretimde düşünüyoruz, hem ülkemizin geleceğini düşünüyoruz, hem sağlıklı bir işsizlik olur. Biz buna fonksiyonel ürün diyoruz. Yani bir fonksiyon yüklüyoruz ona. Diyoruz ki biz çaydan izole edilen kahve, kafein daha çok ağırlıklı, biz laktobasilüs buna yükleyerek içindeki mikroorganizmaları probiyotik mikroorganizmalarla fonksiyonel ürün haline getiriyoruz. Türkiye için çok önemli bir ürün, Rize için çok değerli bir ürün.
0: Ordu'da Yalıköy ve Belicesu mahalleleri sınırında bulunan Timsah Adası, uzaktan bakıldığında suyun içerisinde duran bir timsahı andırıyor. Yıllardır bölgede bulunan ancak yakın zamana kadar pek fark edilmeyen doğal oluşum, şimdi farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 42 yıldır bölgeye geldiğini söyleyen Veysel Çiftçi, adanın uzaktan daha güzel göründüğünü ve gerçekten timsaha benzediğini belirtti.
2: Normal olarak Zonguldaklıyım. Hanımım buralıdır. O yüzden Zonguldak'a giderim. 2 gün için kalırım. Bütün izini burada bitiririm. Ya çok çok güzel yer. Uzaktan daha güzel gözüküyor. Ve gerçekten Müridovaşlama timsahı andırıyor.
0: Mahalle sakinleri de doğal oluşumun özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını ifade etti.
3: İşte 3-4 sene evvel buraya geldim. Emekli oldum Kıbrıs'tan. Yerleştim buraya. Hanımın memleketi. Buraları sevdim. İlk geldiğim seneler, yaklaşık 30 sene evvel beni gezdirmeye getirdi buraya. Çok hoşuma gitti buralar. Hayalimdi. Gerçekleşti. Memnunum. Huzurluyum burada. Yaz özellikle yazın. Burada doluyor. Geliyorlar. Yani çok güzel, cıvıl cıvıl oluyor. İşte insanlar biraz da duyarlı olsa, biraz da temiz tutsalar burası daha güzel olacak.
4: Timsah kayalığımız burada tanındı. Türkiye'nin her tarafından insanlar gelmekte, tadilini yapmakta. Güzel bir belde. Timsah kayalığı altında da meşhur olduk. maalesef kalabalık oluyor. Çok kalabalık oluyor. Bilmiyorum, insanlar geliyorlar.
0: Batman'ın Sason ilçesi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında bulunan Zore Vadisi doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Sarp kayalıkları, berrak suyu ve yeşil bitki örtüsüyle saklı cennet olarak nitelendirilen vadi uzun yıllar güvenlik endişeleri nedeniyle yeterince ziyaret edilemiyordu. Bölgedeki güvenlik ortamının güçlenmesiyle birlikte Zore Vadisi'ne ilgi de arttı. Özellikle hafta sonları Diyarbakır, Batman ve çevre illerden gelen vatandaşlar vadiyi keşfediyor. Ziyaretçiler zorlu ulaşım şartlarına rağmen vadide yürüyüş yapıyor, doğal alanlarda vakit geçiriyor ve serin sularda yüzüyor. Bölgeyi ziyaret edenler vadinin tanıtılması ve ulaşım imkanlarının geliştirilmesiyle doğa turizminin daha da gelişebileceğini belirtiyor. Zore Vadisi'nin doğa turizmine kazandırılmasının bölgenin tanıtımına ve yöre halkının ekonomisine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
5: Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Batman'ın Sason ilçesi arasında bulunan Saklı Cennet Zore Vadisi'ndeyiz. Bu dere boyunca akan akarsular ve hemen yanı başında bulunan kaynak şelale çok güzel bir güzellik sunuyor. Görsel bir sören havasında. Sabahın erken saatlerinde yola çıktık. Bir saatlik araç yolculuğundan sonra bir saatlik de yaya bir yürüyüşle, tabii ki yürüyüş çok güzel bir manzara eşliğinde oldu. Buraya vardık. Şu anda gördüğünüz gibi çok serin ve güzel bir hava var.
7: Ben Diyarbakır'dan geldim. Sosyal medyadan buldum burayı. Bundan sonra hiç bilmediğim bir yerdi.
8: Hacı!
7: Şeyin başından, suyun bittiği yerin başından itibaren yürüyorum. Burada bir şelale varmış, onu arıyorum. İnşallah bulurum. Ondan sonra tekrar geri döneceğim. Çok güzel, doğa harikası bir yer. Herkese tavsiye ederim.
0: Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 1948 yılında dünyaya gelen Halime Özke, Teke yöresine özgü sipsiyi 7 yaşından bu yana yaşatıyor. Sipsi çalmayı dağlarda keçi güderken aile büyüklerinden öğrenen Özke, zamanla çalgının yapımını da öğrendi. Düğün, sünnet, kına gecesi ve yayla şenliklerinde sipsi çalan Özke, geçmişte Beyağaç'ta çok sayıda kişinin bu geleneği sürdürdüğünü anlattı. Ancak zamanla sipsi çalanların sayısı azaldı. Özke, köyündeki genç kızların evlendikten sonra çalmayı bıraktığını, geleneği sürdüren kişilerin giderek azaldığını söyledi.
10: 48 doğumluyum ben, Beyağaç'ta. Tayyip Erdoğan'a davet etti, oraya gittim. Onun elinden ödül aldım. Küçük yaşta sispi çalmayı öğrendim. Bu sispiyle işte orada görüyorlar beni, televizyonları, şeyleri, kanalları götürdüler. Onlar gidiyor. Evvelik kadından düğününe derdik. Böyle sispi çalınırdı. Kaşık oyunundan kadınlar oynardı. 7 yaşında öğrendim ben oğlum. Okulu katmadı babam bize. Geçinin arkasından öğrendim geçiler giderken. Dağladı geçi güttüm. Hani görüyoruz biz. Göçerdik ya. Yani.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Adresi Aydın Çin'e. Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 FM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Birbirinden güzel, hareketli parçaları gönderdik kulaklarınıza. Roman'la başladık. Ankara oyun havasıyla devam ettik. Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 19.28. Bir parça daha şöyle dinletelim. Onun hemen sonrasında canlı bağlantılarla başlayacağız. Birazdan ben söyleyeceğim zaten. Merak etmeyin. Geldik, ölmedik, kaybolmadık. Buradayız yani. Değerli Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Raif Domurcu'ya, Egemen Güney'e, Yagi'ye, ondan sonra Çağlar Başkan'a, ondan sonra İnan abimize, İnan Işık abime, geldi bakalım. Birazdan canlı bağlantılar başlıyor. Sizler WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Dışarıdan yapmanız gereken tek bir şey var. O da 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bize yazıyorsun.

Bu dünya kalmaz böyle diyor, bak oyna oyna diyor. Bir şeyi kafana takma diyor. Değil mi? Takınca olmuyor yani. Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 19.32. Bu saat itibariyle canlı bağlantılarım başladı. Hadi hayırlı olsun. İlk kim gelecek bakıyoruz. Bakıyoruz kim gelecek, kim gelecek. O yar gelecek diyor, o yar diyor. Bakalım. Evet, canlı bağlantılarımız başladı bu saat itibariyle. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu arada Koldaş ailesine, Selen ailesine, Kaya kardeşlere sevgiler, selamlar olsun. Mert Kırbaş'a da.

Sesimizin, soluğumuzun ulaştığı her yere kucaklar dolusu sevgiler, selamlar herkese. Hayırlı akşamlar. Muğla'sından tutun Aydın'ına, Aydın'ından tutun Muğla'sına, değil mi?

0: Evet evet, devam edelim ilk canlı bağlantımıza. Kim gelecek bakalım bakalım bakalım bakalım. Evet, Türkiye Vesio saati 19.33 ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamun aleyküm abi, gecen hayırlı olsun.
0: Sağ ol sağ ol, senin de gecen hayırlı olsun.
1: Nasılsın abi, iyisin inşallah.
0: İyiyim vallahi, çok şükür de daha gece yapmadık ki. Akşam yaptık, gece daha olacak.
1: Olacak.
0: Evet olacak. Ne yapıyorsun?
1: Bir şükür hamdolsun abi, iyiyim ben daha.
0: Görüşmeyeli iyisin yani.
1: İyiyim iyiyim vallahi, şükür olsun.
0: Allah iyilik versin o zaman.
1: Amin cümlemize abi.
0: Öyle ya. Yani.
1: Abi sözüme başlayabilir miyim?
0: Başla. Başlamadın mı daha?
1: Başlayalım.
0: Hadi başla bakalım.
1: Abi Aydın'da yatmakta olan abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeka Kulut, dayım Orhan Tirit, Ahmet Ballı kardeşim, Müslüm Karaduman abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Zahit Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Oğuş, Seyfettin Göl dayı, Necati Göl abim, Bilginer Gören işlem, Akrep Serdal abim, Gökhan Endek abim, İbrahim Kamalı dayı, Taner Doğan abi, Ali Tereli kayınçım, Mişko, Fethi Karaduman, Saffet Can, Aydın Toprak abim, Hüseyin Babadağ, Ertuğrul Yılmazoğlu abim, Derman Babadağ, Savaş Vallı, İsmet İrdem, Tolga Gülbahar, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Hüsnü Can Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, Gökhan Doğan Enişlem, Oktay Çiğ kardeşim, Karhaman Güveç, Mustafa Yıldırım. Abi bir de evet. Aydın'da yatanlardan Can abi, mektubun geldi aldım. Sağ ol, teşekkür ederim. Fethi Karaduman mektubun geldi. Mustafa Yıldırım mektubun geldi kardeşim. Teşekkür ettim. Abi Nazilli yatmakta olan abim, değerli abim Onur Deniz, Osman Menekşi abim, Ozan Küçük abim, Yılmaz İştar, Volkan Kaya abim, Beli Taraş, Süleyman Akan, Ahmet Aksoy, Sertan Şan, Ali Berk Küçük, Aydın Öge, Mehmet Öge,
0: evet,
1: Escobar, Adem Dede, Neşat Özcan, Tufan Arıkan, Çağlar Başkan, İbrahim Duran, Akın Sakıcı abim, Kudret Elçik, Turan Salkımtaş, Necdet Elçik, İbrahim Kıvcı, Mehmet Elçik, Cüneyt Gezelg abim, Uşaklı Mahmut Ali Hamur abim, Sinan Kaya kardeşim,
0: evet,
1: Mustafa Çelebi abim, abi kapalıda yatmakta olan Nazilli kardeşim, değerli kardeşim İsmail Ülker, Egemen Güney, Budık, Cihan Dinar, Belat Yakoğlu, Basovan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlucan Sert, Erkan Akbalık, Namı Değer Yage, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kıvcı. Abi istek parçamı geçiyorum.
0: Evet.
1: Sedef Güneş.
0: Sedef Güneş.
1: Sana ihtiyacım, sana ihtiyacım var. Abi bu B, Aydın kapalı yatmakta olan B11'de değerli abim Can Güle gelsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Ha, Hüseyin Konya'yla gelsin.
0: Tamam, Hüseyin Konya'yla gelsin.
1: Tamam abi. Allah'a emanetsiniz.
0: Allah'a emanet. Sen de kendine iyi bak. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım bakalım hatta kim var. Alo. Aha bir dakika, olmadı. Vallahi olmadı, dur geldi. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm kral, iyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
2: Nasılsın, iyisindir inşallah?
0: Şükür vallahi, ben iyiyim, sen nasılsın?
2: Vallahi iyiyim ben de, ne yapalım, seslenelim mi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize?
0: Hadi seslen bakalım, bıraktım mikrofonu.
2: Vallahi ben Çiçek Kaya çıkıyor atıyorum. Buradan kardeşlerime, abilerime selam olsun. Burada yatmakta olan kader bile yapmış kardeşlerim. Turgut Can Sert, Alaydar Adıgüzel, Sinan Özcan, Mustafa Çelebi abim, Berkay Karagöz, ondan sonra Efecan Taşlar, Onur Karan, ondan sonra kapalda yatmakta olan kardeşlerim Mert Seferoğlu, Osman Kurnaz, Berat Taştan, Burak Karademir, Berke Yılmaz, Soner Çelebi, Süleyman Çelebi, ondan sonra Bilal Toy, Sinan Toy, ondan sonra kim vardı? Medeni Toy, onlara gelsin.
0: Evet.
2: Ondan sonra başkan, günün sözünü söyleyelim.
0: Söyle bakalım.
2: Bizim kimseye gönül borcumuz yok. Yaşadığımız her mutluluğun bedelini fazlasıyla ödedik. Üstü sadakamız olsun. Günün şarkısı da Aynur Polat'tan Cadde Sokak parçası.
0: Aynur Polat. Mutlu
2: Bekir'e selam olsun buradan.
0: Cadde Sokak.
2: Evet, Cadde Sokak.
0: Tamam, bu kadar mıdır?
2: Bu kadar başka.
0: O zaman Allah'a emanet, sağ olasın.
2: Eyvallah, sağ olasın.

0: 9.40 yaptık Türkiye ve Sio saatlerini. Bakalım hatta kim gelecek? Kim gelecek? Bakalım. Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: Ben Alman işletmeden Mert Ali Saraç.
0: Mert Ali Saraç. Zaten şu çıkışlarında pat pat yapıyor. Telefon anlıyorum ben senin oradan aradığını.
1: Nereden anlıyorsun? Hemen pat pat diyen nerede?
0: Abi telefon bozuk oradaki. Sen her böyle yükselişte pıt yapıyor bak. Radyoyu dinle anlarsın.
1: Allah Allah, ben dinleyemiyorum. Radyo çok uzakta.
0: Neyse, sağlık olsun.
1: Kim? Tamam abi.
0: Hadi seslen bakalım Mert.
1: Abi öncelikle Aslan amcam Özgür Saraç, Haşim Erkun, İsmet Öğe, Kemal Kaya, Mustafa İbni Altınel. Ondan sonra abi Çin'e açıkta yatmakta olan Aslan Yeni Onur Uysal, Mehmet Can Duman, Hasan Tekin. Daha sonra Aydın açıkta yatmakta olan Aslan Yeni Oktay Kaçmaz.
0: Evet.
1: Ve daha sonra abi Aydın Eğitim'i kapalı cezaevinde yatmakta olan Durmuş Ali Yegül. Aslan dayıma gelsin. Durmuş abi düşünme cezaları, geçecek mi cezalar?
0: Evet.
1: Mert Hazır, Cafer Can Demiren, İsmail Dırla. Burada bir Kemal abim var, Kemal Kaya. Aydın açıkta bulunan Ahmet Kula çok selamı var. Ve abi...
0: Evet.
1: Bir dakika abi, bir abim burada tuttuğu da bir not yazıyor, onu söylettirecek.
0: Hadi söyle hemen bakalım.
1: Kendi utanıyor konuşmaya. Ziya Ateş, Sarı Mustafa, Çamur Mehmet, Doğukan Genç.
0: Bu kadar.
1: Yavaş tekeşe gelsin abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Ne göndereceğiz? Haşim Erkun'dan
1: çok selamı var.
0: Aleyküm selam. Var mı başka
1: abi
0: bir şey?
1: Abi şarkımı söyleyeyim mi?
0: Söyle hadi bakalım.
1: Uygar Doğan Ay Sensiz Yapamıyorum.
0: Uygar Doğan Ay Sensiz Yapamıyorum. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak.
1: Sen de iyi bak abi.
0: Hayır, Allah'a emanet, sağ olasın. Haydi bakalım. Evet, devam ediyoruz. Bakalım bakalım bakalım hatta kim geliyor? Kim geliyor? Alo.
2: Alo, selamünaleyküm başkan, nasılsın, iyi misin?
0: Oo başkan, ne yapıyorsun?
2: İyidir ona başkan, selam nedir, iyisin de mi sana?
0: Kayıplardaydın sen, neredeydin?
2: Valla ya işte arayamadık başkanım, yani işte işler güçler biliyor musun?
0: He, başka bir şey yok yani.
2: Bizden daha hızlılar çıktı.
0: Ooo, senden hızlılar çıktıysa biraz
2: yani, valla ne oldu?
0: Ben karışmam.
2: İsteyebilir miyiz Baba Sultan?
0: Hadi iste bakalım.
2: Bu parça özellikle Bilal neydi bu? Bilal Çarşı kardeşimize gelsin. Ne de kapalı olan Cuguli, Bayram Aydınoğlu. Ona gelsin.
0: Evet.
2: Mehmet abiye gelsin. Yani isimleri sayamayacağım. Bütün Kocagüller'e gelsin. Bütün Nazirlere gelsin. Bütün Bozdanlara gelsin. İncivar'a gelsin. Ondan sonra işte Behçet Hanatlar bizim konuştu. Ona gelsin. Tuncay Taşkar'a gelsin. Barış Ergün'e gelsin. Emrullah Deli abimiz var. Emrullah Deli var, ona bir gelsin.
0: Evet.
2: Ferhat Deli'ye gelsin. Gürka Dağ'a gelsin. Namuder Enes, yani Koçalı Canavarı, ona gelsin. Ve de bizim bütün istemez sayılarımız da gelsin. Müslümanlar kısmı. Müslüm'den sevdalandım parçası alabilir misin?
0: Sevdalandım. Tamamdır, yazdım. Bu kadar mı?
2: Tamam, bu kadar. Bir daha size gelsin başkan.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Hadi, kendine iyi bak.
2: Size de Allah razı olsun.
0: Eyvallah. Görüşürüz. Selametle.

Bugün böyle atarlı giderli girmedik vallahi. Hep oynak girdik. Bilmiyorum ya. Düşündüm ulan dedim. Her gün dedim şey giriyoruz. Ya, böyle damar. Bugün de hareketli girdim vallahi. Haydi bakalım devam ediyoruz. 19.44 Türkiye ve stüdyo saatleri. Kimler nerede nerelerde?

Bu arada bize WhatsApp'tan ulaşan değerli dinleyicilerimiz 0532 686 78 37, 0532 686 78 37. Hani numarayı alamadım, kaçırdım, böyle düşüncelere girmeyin. Ne yapıyorsunuz? Hemen internete yazıyorsun. IFM yazdığında zaten çıkıyor. Biz de ifm.com.tr'den her şeyi görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Orada her şey yazıyor. Numaramıza kadar her şey var. Korkmayın yani. Bu arada mesajlar 21'e doğru okunur. Buradan genel bilgi vereyim. Ne yapsam? Bakayım. Şu olabilir mi ki acaba? Bir sıra bayağı böyle bir düğünlerde, orada burada bayağı meşhur olmuştu. Trabzon kolbastısı. Herkes bir kolbastı oynardı. Her sene düğünlerde bir moda, zaten müzik çıkıyor. Bir yaza girerken böyle bir moda müziği çıkar. O dönem bir çalar yani, bütün düğün bitimlerinde filan muhakkak herkes onu ister bir oynar. Sizin de olmuştur muhakkak. Evli olanlar varsa içinizde.

Vallahi bu arada bir acayip şarkı daha buldum Oğuz Yılmaz'dan. Vallahi birazcık dinledim böyle gıdı gıdı gıdı gıdı dedi ama değişik bir şey. Bir gelsin bakalım.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bu arada şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ama şu canlı bağlantıyı bir alayım, onun hemen sonrasında söyleyeceğim. Kafamda durursa bakalım şöyle hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: Benim adım Reşo.
0: Evet Reşo.
1: Arkadaşlarımı seslendirdim kapalıda.
0: Hadi seslen, bıraktım mikrofonu.
1: Sağ ol. G5 konusunu geçen hafta unutmuştum. Tarık Bayrak, Veysel Uğurcan, Ceyhan, Müjdat Akın, Alican Ertal, Ümit Dağ, Tamer Özen, bir de Yakup Balan kardeşim var, Yakup Balan kardeşim. Gözlerinden öpüyor. Çiğnediğin çiğne bekliyorum kardeşim.
0: Evet.
1: İstek şarkımı söyleyeyim mi?
0: Söyleyelim.
1: Şu metresin önü.
0: Şu metresin önü. Tamamdır. Bu kadar
1: Yakup
0: mı?
1: Yakup Balan'a gelsin. Aslan kardeşim, Yakup Balan'a selam.
0: Tamamdır. Bu kadar mı? Eyvallah. Kendine iyi bak. Sağ olasın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Evet, şimdi şöyle WhatsApp'tan mesaj yazan değerli dinleyicilerim. Şimdi şunu söyleyeyim ben sizlere. Bir, burası bir radyo. Burası mektup kuruluşu değil. Yani sizin, şimdi şöyle söyleyeceğim. Bakın. Mesela örnek bir mesajı kopyalıyorum. Abi, boşluksuz karakter sayısı 1172. Karakter ise 1384 karakter. Yani şimdi bazıları diyor ki ya ben işte bunu yazacağım. Ya burası, şimdi yanlış anlamayın beni. Ben de insanoğluyum. Ben de hani şeyim ama abi böyle bin üstü karakter çok zor. 250 karakter, bakın tekrardan söylüyorum. 250 karakter, 300 karakter eyvallahım ama abi binin üstü yok bende. Ben açık ve net söylüyorum. Biz mektup servisi değiliz. Biz sevdiklerinizin adını geçirirsiniz. Ufak söylemek istediğiniz şeyler olur. Söyleyin ama bildiğiniz bir A4 kağıdına sığacak yazıyı da ben burada ufacık ufacık okuyamam yani. Onu baştan izah edeyim ben sizlere. Bunu zaten her seferinde söylüyorum. Yazanlara da tekrardan dönüşünü yapıyorum. Evet, devam edelim, devam edelim. Şöyle bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo, selamun aleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
2: Ben Nazire Açık'tan Haydar abi.
0: Evet Haydar.
2: Abi şimdi sayıyorum. Buradan Nazire Açık'taki olan arkadaşlarım Sinan Özcan, Sinan Kaya, Mustafa Çelebi'ye selam olsun abi. Ondan evet. Sonra Nazilli Kapalı'da yatmak olan Mert Seferoğlu, Burak Berat Taş'tan, Osman Kurnaz, Berke Yılmaz, Burak Karademir. Dostlarıma selam olsun abi.
0: Tamam.
2: Günün sözünü bırakıyorum abi. Bir yıldız gibi kayar giderim hayatından. Yapacağın tek şey dilek tutmak olur arkamdan.
0: Allah'ım be. Vallahi. Herkese dilek tutturalım o zaman biz.
2: Tabii abi. İstek parçamı da hemen söylüyorum abi. Alişan'dan. Bir dakika. Aklın varsa evlenme.
0: Alişan, aklın varsa evlenme.
2: Tabii abi.
0: Tamam. Oh oh. Tamam, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Sabah hayırlı yayınlar.
0: Eyvallah, sağ olasın. Hiç götüren var mı o bir gün? Aklın varsa evlenme diyor. Doğru yani. Değil mi? Bas bas paraları Leyla'ya. Para yok ki basalım ya. Şimdi Leyla da yok herhalde. Acayip acayip isimler var Ankara'da. Arada denk geliyor böyle. Evet, Türkiye Vesio saatimiz 19.53. Radyolar başında bizi dinleyen herkese sevgiler, selamlar olsun. 20 itibariyle bir bozlak göndereceğim. Bir bozlak gelecek. Sonra da ne yapacağız? Şarkıdan sonra devam edeceğiz ama bakalım hatta kim var? Alo.
3: Selamlar.
0: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Ne yapıyorsun reis?
0: İyiyim valla. Bugün ben video gördüm. Sanki sen yoğdun gibi.
3: Ne gördün?
0: Video.
3: Ne videosu?
0: Ya işte bir doğum günü pastası falan vardı. Aha dedim, gene geldi.
3: He.
0: Herhalde.
3: Ben yok muydum?
0: Hayır, sen oradaydın işte, ondan diyorum ben seni. He. Orada zannettim.
3: Aynen. Ya, hanımı paylaşmıştır.
0: He. Yok ha, ben zaten dedim de aha dedim bizim Ulaş Reis gene dışarıda dedim.
3: Keşke öyle bir sürpriz olsa nereye ya.
0: Ben de dedim dışarıda olsa arardı vallahi, beni.
3: Biz milliyetçiyiz, bu devletin hastasıyız, bu devlet de bizim hastamız. Baksana biz ondan vazgeçmediğimiz sürece o da bizden vazgeçmiyor.
0: Evet öyle oluyor. Ben bunu ben de yaşadım biliyorum o yüzden.
3: Keşke başka yerlerden vazgeçmese. Buraya niye alıyor ki? Ama olsun biz gene de vatanımızı seven milliyetçiyiz.
0: Tabii biz sıkıntı yok onda.
3: Aynen öyle.
0: Hoş ses geldin. Sesten hoş sıkıntı bulduk. Yok ya mikrofon senin.
3: Ha bu arada imam da geldi bağlandı mı?
0: Yo daha bağlanmadı. Bağlanır.
3: Tabii bağlanacak.
0: 3 tane incire bağlanır.
3: Bilmiyorum artık kaç tane incire.
0: Neyse şaka doğru yaptım.
3: Söyledim.
0: Neyse anlamıştım.
3: İyi hadi bakalım ben tamam. Sayayım bir.
0: Bıraktım ben.
3: Tamam öncelikle radyonun başında bizi dinleyen tüm dostlarımıza, tüm arkadaşlarıma, herkese selam ederim. Kapalıda yatmakta olan dostlarım Emrah Bartan'a, kardeşim Twingo'ya, Zafer Karaduman'a, Caner Doğan'a, Müjdat Akın'a, Aslan Dayım Yıldırım Kipe, yeğenim Emrullah Oğuz'a, kardeşim Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, Semih Çitağ'a, Enes Öcal'a, Muhammed Ulu'ya, Polat Yavaşan'a, Nam Değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenlerim Mehmet Erol, Şafak Demir'e, Aslan kardeşlerim Yusuf, Yunus ve Kerim Gültekin'e, Aslan abilerim Sarı Mustafa ve Ziya Ateş'e, Ahmet Döğen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Uğur Durmuş'a, Şahin Güçlü'ye, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rim abime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Savaş Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na, Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker ve Metin Mert Kırbaş'a, Erhan Cengiz'e, Celal Özkan'a, değerli kardeşim Azat Kula, bu arada Azat Kula Ahmet Kul'un, değerli kardeşim Aslan kardeşim Yavuz Yaman'ın, Aslan kardeşim Diyar Kaya'nın da çok çok selamlarını gönderiyorum. Selamı üstünde kalmasın. Barış ve Savaş Kaya'ya, Kadınlar Koğuşu'nda İlhan Bulut'a, Çin'e L tipinde kafalıda yatmakta olan Aslan kardeşim Abdullah Karademir'e, oğlum Cavber Turan'a, Birkan Akbay'a, İdris Akıncı'ya, yeğenim Yiğitcan Kipe, yeğenim Sinan Şentürk'e, Aydın Açık'ta yatmakta olan Aslan dayım, değerli dayım, bir tanecik dayım Abdülaziz Demir'e, Aslan kardeşim Yiğit kardeşim Yavuz Yaman'a, Aslan kardeşim Ahmet Kula, Aslan kardeşim Diyar Kaya'ya, Aslan kardeşim Servet Akta, abilerim maşallah Turgut'a, Mehmet Aykut'a, değerli kardeşim Avni Cengiz'e, değerli kardeşim Çamur Mehmet'e, dedem Aytekin'e, aşkın Yavuz'a, kardeşim Tako'ya, evladım Erco'ya, kardeşim Bayram Tekin'e, Kadir Taş'a, kardeşim Enes Şman'a, kardeşim Sinan Alçiş'e, kardeşim Ozan Çağlayan'a, Doğukan Yegin'e, Berber Erkan Yılmaz'a, kardeşim Kote'ye, Pokemon Halil'e, Mevlana, Savaş Kalbi Taş'a, Mehdi Aydoğlu'ya, Nazmi Uysal'a, Hacı Kaya'ya, Adem Dinç, Selçuklu'nun Bozos'una, Kefen Bayro'ya, Ali Rıza Alimoğlu'na, yeğenim Doğukan Gence, Mustafa Kamber'e, İbrahim Özbay'a, kardeşim Metin Kırbaş'a, kardeşim Tolga Gayna, Mertcan Ozan'a, kardeşim Eren Ünal'a, Aslan kardeşim İzmirli Bay Tansel'e, Arnavut Emre'ye, Serkan Akrancı'ya, Ömer Yalı'ya, sol yanım Hızlı İmam'a, kardeşim Selim Temel'e, Aslan yeğenim Utku'ya, Hüseyin Kökten dayıma, Erdoğan Rim kardeşime, namı değer Twingo'ya, namı değer Tweety'ye, Yusuf Coşun'a, o bir marka fabrikadan halka İbiş Tek'e, Hayrettin Kuru'ya, Çin'e de yatmakta olan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, Memduh Pişki'ye, Efe Şen'e, Mert Efe Toy'a, Zekeriya Dere'ye, Emre Gülseven'e, Emre Öztürk'e, Uğur Uykuç'a, Aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ali Sancar'a, Muhammed Ere'ye, Adnan Yürü'ye, Ali Patağ'a, ormanda çalışan kardeşim Haşim Erkul'a, dayım Fesi Aydın'a, park bahçede çalışan değerli amcam, değerli büyüğüm ve Fırat dayıma, Yunus Tekeş'e, Denizli çocuklarına, bizi tanıyan tüm dostlarımıza, Nazilli'de yatmakta olan kardeşlerimiz Ben ve Yavuz'dan Yavuz'un selamını da iletiyorum. Değerli kardeşlerimiz Taner ve Şirin Tunca, kardeşim Muhammed Tugay ve Ferhat Tüme, Çağlar Başkan'a, Ödemiş'te yatmakta olan değerli arkadaşlarımız, değerli dostlarımız, bu Yavuz Yaman'dan özellikle selam ederim. Mustafa Aslan, Yücel Tunç, Hakkı Keçe, Tempra Mehmet'e selam eder, gözlerinden öper, hayırlı akşamlar dileriz. Hadi. Ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara. Ferhat Tunç'tan Bir Kanardağ Türküsü.
0: Ferhat Tunç, hemen yazıyorum, Bir Kanardağ Türküsü.
3: Aynen.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
3: Seviyorum seni, Allah'a emanet ol.
0: Allah'a emanet, görüşürüz. Allah'a emanet.

0: Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye ve Söz Saatleri 20 oldu. Bir şarkı arası vereceğim ama bir bağlantı daha alalım. Alo.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar abi. Hayırlı yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Ben Dalaman'a Sezen'den arıyorum. Adım Çağlar Bakırcı.
0: Evet Çağlar.
1: Abi nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
1: Şükür abi. Sana bağlanmaya çalışacağız Allah İslam'ım.
0: Bağlanırsın. Daha yeni başladık ya.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun abi. Abi Sezen varsa eşimize, dostumuza selamlarımızı gönderin.
0: Mikrofon değerli sende varsa, buyur.
1: Abim öncelikle burada değerli bir abim var. Gökhan Arabacıoğlu. Kendisini unutmayan Doğukan Genç, Çağın Genç. Onlara çok çok selamlarımı iletmemi istedi abi. Ayrıca Taner Tunç, Şirin Tunç, Jage, Ümit Kaya ve Kürt İbo'ya, Rıdvan Kandemir ve Gökhan Arabacıoğlu'nun çok çok selamları var abi. Üzerime kalmasın, selamlarını ileteyim. Ayrıca abim Aydın Kapalı'da yatan Aslan abim Murat Bakırcı. Yanlarında yatan Cem Oğuz, Can Oğuz, Yılmaz Arslan, Emrah Demir, Ümit Ergön, Anıl Çatalbaş, Bekir Bakırcı, Ayhan Bakırcı, Nazmi Bakırcı, Mehmet Üçüncüoğlu, Hayat Taş, Ali Rıza Gülen, Mustafa Yılmaz, Gökmen Günal, İsa Ağaç, Anan Anakuş, Murat Bozit, Muzaffer Bozit, Umut Bozit, Bodrumlu Mehmet Erden abime, Can Sağ, Hakan Kızılkaya, Zafer Karaduman, Muhammed Kuman, Bülent Taşlı, Aydın Açık'ta yatan İzmirli Semih Çatalbaş abime, Onur Karaduman, kardeşim Tübet Cem, Mustafa Yemci abime Sökeri, Bilgin Ergöl, Necati Göl, Erhan Kapan, Barış Ergön, Ömer Çelik, Erkan Özcan, Mehmet Gürbüzer, Burhan Duysunanları, Alper Celdi, Yılmaz Kaynak, Burak Can, Doğan Ateş, Doğukan Genç, Selami Akrancı, Diyar Kaya, Yavuz Canan, Ahmet Ballı, Erkan Aydoğdulu, Emre Aydoğdulu, Çin'e kapalıda yatan abim Fuat Uluda, Murat Öz, Ali Çetin, Kerim Bal, Rakip Özkan, Sıraç'ta yatan değerli abilerim Fırat Kuzulkaya, Aykut Elekçi, Erol Esen, Kur'an Yılmaz, Nazilli Açık'ta yatan Cihan Dinar, Sakallı Aydın Hocam, Aydın Dinar ve Eşen'de yatan İsa Kızılkaya, Gabim Dalaman Açık'ta yatan Aydın Köken, Barış Azadi, Akın Kılıç, Ahmet Armandam, Okan Uğur Özen, Yaşar Yapıcı, Mehmet Yönaka, Volkan Kaykusuz, Söken'in değerli abileri Rıdvan Kandemir, Gökhan Arabacıoğlu, Barış Yaylacı, Gabim sevgiyi saygıyı hak eden burada Aslan abim, Ilıcan'ın gülü Namık Erbüdü Hakkı Tarakçı abime çok çok selamlarımı gönderiyorum abim.
0: Aleyküm selam.
1: İstek parçamı söyleyebilir miyim abi?
0: Söyle bakalım.
1: Müslüm Gürses abi 40 yılın başı hatırım sorulsa ne yazar, sorulmasa ne yazar abim?
0: Bir dakika, Müslüm Gürses.
1: 40 yılın başı hatırım sorulsa ne yazar, sorulmasa ne yazar abim?
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abim, Allah'a emanet ol, teşekkür ediyorum.
0: Sen de Allah'a emanet, görüşürüz. Evet, bir şarkı arası vereceğim dedim, hemen bu şarkıyı göndereyim özellikle ama özellikle tüm kader mahkumlarına bu güzel parçamız armağan olsun. Haydi bakalım, bu parça sonrası yine devam edeceğiz. Şöyle güzel bir bozlak Özgürcan Çoban'dan gelecek değil mi? Şöyle biraz şarkıyı şöyle bir alalım, bir kayıt bu aslında, şöyle bir gelsin bakalım bir müzik, onun hemen sonrası buradayız. Haydi bakalım.

0: Evet, güzel bir bozlak gönderdik kulaklarınıza. Ve devam edelim hemen şöyle. Canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Türkiye ve SEO saatlerimiz 20.10 oldu. Ve bakalım hattımızın ucunda kim var, kim var? Alo.
1: Alo, selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: İyi yayınlar abi, ben Doğukan Genç, Aydın Açık'tan arıyorum abi.
0: Evet Doğukan.
1: Abi ben Kapalı'daki abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum, isimleri okuyacağım.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Aydın Kapalı'da yatmakta olan Aslan Dayım Yıldırım Kipe, Yakupcan Tosun'a, Ziya Ateş'e, Orçun Karaağaç'a, Sarı Mustafa'ya, Ahmet Döğen'e, Caner Doğan'a, Hasan Çalışkan'a, Serkan Bala, değerli abim Müjdat Akın'a, Cahit Girgin'e, Burak Batuhan Özbay'a, Hasan Baldan'a, değerli abim Mehmet Erol'a, İzmir Rimami'ye, Fırat Ömen'e, Özgür Bakışkan'a, Fırat Yıl'a, İsmail Uğur Uzman'a, Aslan abi Memo Ateş'e, Uğur Gültekin'e, Emrullah Oğuz'a, Ömer Ok'a, Çin'e Kapalı'da yatmakta olan Birkan Akbay'a, Yiğit Çenkip'e, Nazilli Kapalı'da yatmakta olan Umutcan Dönmez'e ve burada Aydın Açıcı'dan birlikte yatmakta olduğum Aslan dayım Ulaş Tekeş'e, Aslan abim Yavuz Yaman'a, Çamur Mehmet'e, Diyar Kaya'ya, Ahmet Kula, Bayram Tekin'e, Kote'ye, Osman Yılmaz'a, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, İzmirli Tansel'e, Metin Kırbaş'a, Pompacı Hüseyin'e, Mehdi Aydoğdu'ya, Ali Rıza Halimoğlu'na, Mehmet Akşit'e, Berbat Nazmi'ye, Çete Başkan'a, Aydın'ın yerli Eskobar'ı Halil İbrahim Gümüş'e, Faruk Şimşek'e, Halil İbrahim Kösem'e, Oğuzhan Katılmış'a, Bayram Hazer'e, Erco'ya, İbrahim Erdem'e, Avni Cengiz'e, Oğuzhan Varhan'a, Ali Özen'e, Erkan Yılmaz'a, Halil Çobanoğlu'na, Eren Ünal'a, Ömer Yalı'ya, Mithat Can'a, Şahan Ulukan'a, Adem Dinç'e, Çelebi Karataş'a, Ramazan Yavaş'a, Tarık Ula'ya, Hayrettin Kuru'ya, Park Bahçede çalışmakta olan Aslan abi Meray Kuyucu'ya, Hortum Serkan'a, Mustafa Kamber'e, Vasfi Konay'a, İsmail Güneş'e, Taşkın Karaman'a, Özcan Ağaş'a, Doğukan Çeli'ye, Tolga Karatay'a, Mehmet Çenses'e, Çılgın Sedat'a, Çin'e açıkta

0: Bakırcı'ya. Barış Azadiye. Bu kadar.
1: Bu kadar. Bir
0: Ulaş Dayı'nın çok çok selamlar. Kefen Bayrı'yı gören B1-3'e göndersin abi.
1: Tamam.
0: Bizi duyan arkadaşlarımız Kefen Bayrı'yı gören B1-3'e göndersin.
1: Tamamdır. Bu
0: tamam.
1: Kadar mı?
0: Kolay gelsin abi. İyi yayınlar.
1: Şarkı yok mu?
0: Abi şarkı bir dakika. Şarkıyı unuttum ya.
1: Ya. Kapatsaydın bittiydi hakkın.
0: Aynen abi, doğru diyorsun.
1: Artık bir tatlıyı hak ettim.
0: Abi bu... Vallahi öyle abi. yakarsa dünyayı garipler yakar abi. Müslüm Gürses'ten.
1: Bir dakika.
0: Bu Halil İbrahim Gümüş'ün benden istediği parça.
1: Tamam, Müslüm Gürses. Evet. Yakarsa...
0: Yakarsa dünyayı garipler yakar.
1: Dünyayı garipler yakar.
0: Evet abi.
1: Tamam, bu kadar mı?
0: Bu kadar abi, kolay gelsin.
1: Allah'a emanet, sağ olasın.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım attığımızın ucuna kim geliyor? Kim geliyor? Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: İyiyim vallahi şükür, sen nasılsın?
1: İyiyim vallahi çocuklar abi, nasıl olalım? Sesini duydum, daha iyi oldum.
0: Allah iyilik versin vallahi. Her gün duyurayım o zaman ben sana sesimi ya.
1: Abi ben Dalaman'dan arayan Burak Boldaş abi.
0: Evet Burak.
1: Abi ben Aydın'da yapmakta olan abilerime bir de sevdim arkadaşlarıma, abilerime istek göndereceğim ben.
0: Hadi gönder. Mikrofonu bıraktım ben, müsaade senin. Say say.
1: Tamam. Tamam. Aydın Kapalı'da yapmakta bulunan Metin Koldaş, Çetin Koldaş, Apo Koldaş, Emrah Koldaş, amcaoğullarım Doğan Koldaş, Ömer Koldaş, Cengiz Koldaş, değerli abilerim Gökhan Uslu, Barış Çelebi, Muratcan Günüç, Mehmet Oruç, Yakup Demir, Fırat Yılmaz, Eray Perker, Abdül Samer, Soyer, Ferdi İşten, Yusuf Balan, Yakup Balan, Serkan Aydemir, Celal Özcan abim, Celal Taş abim, değerli bir tanecik abim Metin Yona'ya, Arif Saygı'ya, değerli abim Yakup Müsait'e, bir de ismin Yerkaya'ya, ondan sonra Ahmet Kula, bir de ismini sayamadım, beni tanıyan tanımayan herkese çok çok selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Abi bir de işte şarkıya geçebilir miyim?
0: Geç bakalım.
1: Abi bu El Musto yok mu, El Musto?
0: El Musto bizde yok.
1: Yok mu?
0: Aa.
1: O zaman Efo benim yaşım yok.
0: Benim yaşım yok.
1: Evet abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Tamam. Evet bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Eyvallah abim, sen de.

0: Devam ediyoruz ve bakalım. Alo.
1: Kolay gelsin İlayanlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Benim Erdo Başkan.
0: Evet, Erdo Başkan. Evet. Bayağıdır yoğdun.
1: Hatırlıyorsun değil mi?
0: Evet. Bayağıdır evet, yoksun.
1: Kafalıdaydım o yüzden arayamadık ya.
0: He. Bitti mi şimdi kapalı işi?
1: Şeyden çıktım, kapağından çıktım. Çinelli tipi açın cezaevine verdiler bizi.
0: Evet, orası da bayağı kalabalık olmuş.
1: Aynen bayağı kalabalık oldu. Hemen bir 600'ü geçti.
0: Maşallah.
1: Şimdi ben kafalıda arkadaşlara seslenmek istiyorum.
0: Evet.
1: C6'da bulunan, Aydın Etibi C6'da bulunan Caner Rim, Önder Rim kardeşim, Murat Yalı kardeşime. Ondan sonra Salih Nazilli, Yeşil Yurttur, Salih Ota gelsin. Bütün sevdiklerime. Berber Kadın Kazı'ya gelsin. Ferit Soncu'ya gelsin. Hakan Eroğlu'ya gelsin. Gökhan Eroğlu'ya gelsin. Savaş Eroğlu'ya gelsin. Barış Eroğlu'na gelsin. Paşalan'ın iki oğluna gelsin. Namı değer Burhan Çelik, Sayın Müdür Burhan Çelik'e gelsin. Ayhan Yalı'ya gelsin. Taner Yalı'ya gelsin. Savaş Taşı'ya gelsin. Savaş Taşı'dan abisi Engin Taşı'ya gelsin. Kardeşi Çeko Taşı'ya gelsin. Evet. Herkese buradan selamlarımı iletiyorum.

0: Evet abi, hoş gelsin.
1: Evet.
0: İsmini sayamadım, tüm güzel dostlarıma gelsin. Hani benim kusuruma da bakmasınlar. Hani isim olarsa biraz sıkıntı yaşıyorum artık. Çünkü psikolojik ben biraz çökük durumdayım. Herkes, bütün dostlarım da hakkını helal etsin hani. İsmini sayamadım. Aydın Açık Cezaevinde bulunan Ulaş Tekeş dostuma buradan selamlarımı iletiyorum. Çakma Sofya'ya selamlarımı iletiyorum. Beni Aydın Açık'ta tanıyan bütün dostlarıma selam olsun. Burada Red Tipi Açık Cezaevinde bulunan Ömer dostuma çok çok selamlarımı söylüyorum. Germencik'ti.
1: Evet.
0: Germencik'ti. Kapalıda Arif Tarif'im var. Onu unutmadım. Ona da çok çok selamımı söylüyorum. Bir de buradan Salih'e biraz seslenmek istiyorum. Salih, seni bekliyorum. Çok güzel bir adamsın. Senin değerin başka bir adam. Bunu da bil yani. Canı baba, Allah'a emanetsin. Seni seviyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin.
1: Tamamdır. Şarkı var mı?
0: Yani, vallahi şarkı aslında Canı Baba'nın bir Uygar Doğan'a parçasını Gizli Sevdam çalsanız sevinirim.
1: Varsa çalarım, yoksa başkasından gönderirim. İlginiz olsun.
0: Varsa sevinirim.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Buradan bir de Serkan Tavaslıoğlu, Erkan Tavaslıoğlu'na, Serhat dostuma, ondan sonra İzmirli Erdoğan dostuma, hepsine buradan çok selamlarımı iletiyorum.
1: Evet.
0: Ve beni gurbette Konya Cezaevinde Savaş Öcal, Bilal Öcal'a selam olsun. Evet. Muğla'da bulunan Abdullah Aydemir abime, yeğenim.
1: Evet.
0: Çok dostlarım var da ismini pek şey yapamıyorum. İslam Aydemir dostuma gelsin.
1: Evet.
0: Aydın'da Açık'ta bulunan Cevat Uykudağ'a gelsin. Urfa'da Apo abime gelsin. Herkese gelsin ya bizden.
1: Tamam. Bu kadar.
0: Allah'a emanetsin abi.
1: Allah'a emanet. Görüşürüz.
0: Tekrar kolay gelsin.
1: Eyvallah. Eyvallah.
0: Ama Cani Baba'ya buradan bir selamımız olsun.
1: Olsun.
0: Cani Baba geldiğin zaman seni yanına vuracakmış.
1: Tamam mıdır?
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Ben buradan sana söylüyorum. Caner'im çıktığın zaman özellikle senin yanına gelecek.
1: Ha, benim yanıma mı? Ula ben de diyorum, evet. Oradan birinin yanına gidecek, evet, haber sana, salıyor diyorum
0: sana,
1: ya.
0: Sana iki sesi de baklava getirecekmiş.
1: Ya o çıksın da. Ya o çıksın, evet. Da gerisi önemli değil ki, biz tatlıyı öyle laf olsun diye hani. Muhabbet olsun.
0: Yok yok, önemli değil. Biz hani ben de çıktığımda geleceğim ya, sana uğrayacağım hani. Bir iki tepsi baklava yiyelim sen.
1: Yok eyvallah, Allah razı olsun.
0: Olmasa bir yemeğe gideriz ya.
1: Sıkıntı yok.
0: Çünkü bizim sevdiklerimize sesimizi duyurursun.
1: Eyvallah, Allah razı olsun valla. Yani,
0: Allah senden de razı olsun. Öpüyorum, Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet, görüşürüz. Valla bu arada her zaman diyorum yani. Hani ben tatlıyı böyle şey olsun. Nasıl desem böyle, hani bir amacımız olsun. Hani dışarı çıktığımda ya ben bu adama tatlı götüreceğim falan, böyle hani düşüncelerle biraz içiniz böyle kıpır olsun yani. Yoksa tatlıyı ne yapayım, ben ısmarlayayım ya. Ayıpsınız ya, ne olacak. Neyse, devam edelim. Devam edelim, bakalım. Bu arada Hızlı İmam, Rüstem Süzer, neyse bir şey diyecektim de vazgeçtim. Devam edelim bağlantıyla. Alo.
2: Merhaba Keleş abi, kolay gelsin.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, ben Çin'i açık cezaevinden arıyorum da.
1: Evet.
2: Akrabalarıma istek gönderecektim.
1: Sizde mikrofon, bıraktım.
2: Tamam. İsmim Yetiş Palabıyıklılar. Öncelikle Aydın Etipi Kapalı Cezaevi Fas Kurumu'nda bulunan dayılarım Ziya Şaşkın, Çınar Şaşkın, amca çocuklarım Ferhat Palabıyıklar, Fatih Palabıyıklar, Polat Palabıyıklar, Selim Palabıyıklar, Bulut Palabıyıklılara, burada yanımda yatan kardeşlerim Barış Kurtulan, Orhan Korkmaz, Osman Kargan, İshak Yıldırım dayıma, Neşet Ertaş'tan gönülden istiyorum abi.
1: Neşet Ertaş.
2: Kolay gelsin.
1: Bir dakika dur, yazalım. Evet. Neşet Ertaş, tamam. Gönüldağ.
2: Evet, gönüldağ abi.
1: Öyle kaçamazsın yani, öyle hemen. Tık diye.
2: Tamam abi.
1: Tamam, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi, sağ olun. Tamam. Bir de sana gelsin abi.
1: Eyvallah, Allah razı olsun.
2: Allah'a emanet. Abi bir de arkadaşlarım var, çok düşürmeye çalışıyorlardı böyle, inşallah uğraşırlar.
1: Çok zor. Şansı varsa çok gelir zor. Abi.
2: Abi.
1: Tamam.
2: Tamam abi.
1: Kendine iyi bak,
2: Allah'a
1: emanet.
2: Allah'a emanet abi, kendine.
1: Eyvallah.
2: İyi bak.
1: Valla bu telefondan hani ikinci kişiyi almıyorum ya telefona. Valla hak geçmesin diye. Hani öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü abi arkanda 10 kişi arıyor mesela. Hak geçiyor. Sen de ne kadar uzattığımızda o kadar hak geçiyor. Hemen bakalım hatta kim var. Aha birisi geldi. Alo. Az mı çok mu acaba orada?
3: Selamünaleyküm, iyi akşamlar.
1: Aleykümselam, Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Nasılsın abicim?
1: Vallahi ben bir kasa bekliyordum da kasayı göremedim. Düşmüş herhalde yere.
3: Allah Allah.
1: Neyse hayırlısı.
3: Aldın değil mi abi emanetini?
1: Aldım. Küçücük bir şeydi o ya. O ne öyle ya?
3: Az mı olur abicim ya?
1: Az o ya, ne olacak ya? Ben de dedim herhalde şöyle bir kasa gelir.
3: Kantargalı içinden yoklama mı yaptı acaba?
1: Vallahi bilmiyorum abi. Dedim bu ne ya? Olmaz ki dedim. Neyse bir dahakine artık tarlaya ben girerim. Kasa toplar çıkarım vallahi.
3: Sıkıntı yok abi.
1: Vallahi bilmiyorum, ondan sonra anne bizi koşturmasın.
3: Yok.
1: İncirleri çalıyorlar diye. Neyse hayırlısı bakalım. Hadi seslenelim, mikrofonu bıraktım ben.
3: Abicim öncelikle ne? Erdo Başkan'a Aslım dayım, Ulaş Tekeş'in, Hüseyin Kökten dayımın, Yavuz Emel abinin çok çok selamları var. Diyar Kaya'nın. Erdo Başkan'a çok çok selamları var. Biraz önce kendileri selamını iletmeyi unutmuşlar. Öncelikle onu ileteyim. Açıkta bulunan Aslan dayım Abdülaziz Demir, Aslan dayım Ulaş Tekeş, kıymetli abim Yavuz Zaman, Ahmet Kul, değerli dostum, can yoldaşım Diyar Kaya, İzmirli Bay Tansel, Bayram Tekin, Kote'ye Eren Ünal, Şahin Demir, Deniz abime Sinan Alçiçek, Çalı lakabıyla bilinen Avni Cengiz, Murtake lakabıyla bilinen Metin Kırbaş, Ercan E, Hüseyin Kökten dayı, Çiko'ya, Baran Yağcı'ya, Aşkın Yavuz, Aytekin Topbaş, Servet Akta, Utku'ya, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut, Dostum Emre Değer, Motor Ali, Eyüp Denktaş, Hakan Yıldız, Cengiz Yataz, Berber Ümit Koşar, Çamur Mehmet'e, Doğukan Gence, Yasin Arkan, İbrahim Gümüş, Çiçekçi Çeto'ya, İlhan Deniz abime, Onur Tirit, Yılmaz Dinler, Tako'ya, İsmet Mete, Kahveci Tahir Dayı, Can Apaydın, Savaş Mert, Fırılda Kasan, Kamber Akın'a, Berbat Nazmiye, Pokemon Halil'e, Alem Yılar Erkan Yılmaz'a, yani namı değer Ciddo'ya, Oğuzhan Varhan'a,
1: evet,
3: bir de Mehmet Turan'a. Kapalıda bulunan değerli abim Erkan Güneş, Emrah Bartan, Şafak Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Muzaffer İsek, değerli dostum İlker Kırbaş, Savaş Taşçı, Semih Çıtak, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, Salih Oğuzhan Kavas, Samsar Selim, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Azat Kul, Yunus Gültekin, İbrahim Kafalı, Aslan kardeşim Kerim Gültekin, Mert Pamukçu, Aslan abim Uğur Durmuş, Aslan amcam Yıldırım Kip, Caner Doğan'a, Şino'ya, Orhan Kılıca, Aslan abim Ziya Ateş'e, Fecri Kılıca, İsmail Uğur Uzman'a, Murat Yalı'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Sofiye, Ulaş Sevgili'ye, Muhammed Ulu'ya, Ahmet Moran'a, Eren Karaca'ya, Burhan Özger'e, Emrullah Oğuz'a, Twingo Emo'ya, bir de Müjdat Çetin'e. Park Bahçede bulunan Mert Yalı'ya, Ali Rıza Halat, Ahmet Becerik, Sadullah Avcı, Fırat Günüş Dayıma, Konyalı Mami'ye, Mehmet Öncel'e, Şahan Gence ve özellikle amcama gelsin. Bir de Pirke'ye gelsin, Volkan Kaya'ya.
1: Tamam.
3: Nazil'de yatan Aslan dayım Murat Şengüler'e gelsin. Şimdi Kapalı'da yatan Abdullah Karademir, Polat ve Tuğla, Erhan'a, Muhammed Alakuş'a, Köylüm Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Alperen'e, Bombacı Birkan'a, ve Aslan amcaoğlum Yiğitcan Kipe, Ayıcı Bayram'a, Ergün Yaman'a ve İdris Akıncı'ya. Çin'e açıkta yatan değerli kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu, babası Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkul, Efe Şene, Mert Efe Toy, Memduh Biçki, Mustafa Yılmaz, Cihan Çeliğe, Namı Değer Çiko'ya, Zekeriya Dere, Adnan Yörük, Mehmet Ali Fatah'a gelsin efendim.
1: Evet.
3: Bu kadar. Parçama da dayımın parçasını istiyorum. Bak sen de yorulmuşsun.
1: Bir dakika, yazalım onu. Bir saniye.
3: Yazalım.
1: Yazalım hemen şuraya. Bak sen de yorulmuşsun. Tamam.
3: Evet. Gecenin sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum.
1: Alalım.
3: Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat aranmaz. Siz siz olun, zaten biz olamazsınız.
1: Evet.
3: Bu kadar abicim.
1: Bu kadar mı?
3: Bu kadar.
1: O zaman Allah'a emanet.
3: Hayırlı akşamlar.
1: Allah razı olsun.
3: İyi yayınlar abicim. Kolay gelsin.

0: Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Canlı canlı canlı canlı. Bakalım.
1: Alo, hatta... Selamun aleyküm. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar olsun. Ben Özkan Çınaklı abi.
0: Özkan?
1: Şimdi açık cizeminden arıyorum. Özkan Çınaklı.
0: Tamam, Çınaklı. Biraz önce tam orada dıt diye bir ses geldi. Kimse soyadını duymadı. Ondan.
1: Doğrudur abla. Aydın Kaval'da bulunan arkadaşlarıma selam yollamak istiyorum.
0: Evet.
1: C3 koğuşunda bulunan Abdurrahman Koldaş, Çetin Koldaş, Emrah Koldaş, Abdus Samet Soyer, Erdal Balcı, Tuğay Kasken, Güran Tabey, Eray Perker, Umut Vural, Şükrü Avcı, ondan sonra...
0: Evet.
1: Bunlara C15'te bulunan kardeşim Ahmetcan Gördegir, ondan sonra C14'te bulunan Sergen Aykut, İbrahim Aykut, Orhan Kılıç, Fecri Kılıç, Gökhan Uslu, Beyir'de bulan Gökhan Uslu.
0: Aha, ne oldu? Telefon gitti.
1: Ezan okuyor da.
0: He.
1: Alo.
0: He.
1: Ezan okuyor da azından. 5-8'de bulunan amcaoğlum Sinan Çınaklı ve Muhammed Çınaklı'ya gelsin.
0: Evet. Sesin gidiyor.
1: Sana gelsin abi.
0: Sesin gidiyor.
1: Alo. Geliyor mu abi şimdi?
0: Evet, şimdi geliyor.
1: Sana ve tüm kader makamlarına gelsin abi.
0: Tamam, ne gelsin?
1: Abi Ebru Gündeş'ten bir çift göz.
0: Ebru Gündeş bir çift göz mü?
1: Evet.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Evet, bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: İyi yayınlar, Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim.

0: Anlasına kızına, duvardaki sazına diyor. Devam edelim, devam edelim. Bakalım bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamun aleyküm abim.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Ben Dalaman'a çıkan Hamza Talay.
0: Evet Hamza.
1: İzinden geldim bugün abi, birkaç kişiye selam göndermek istiyorum.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Burada beraber yattığımız Burak Koldaş'a, Çağrı Sevinç'e, Hüsnü Ağlı'a, Murat Öztürk'e ve Burak kardeşimin abisi Apo Koldaş'a selam gönderiyorum. Abdurrahman Koldaş'a.
0: Evet.
1: Bir de istek parça söyleyecektim abi.
0: Hadi onu da söyle.
1: Seda Sayan 2,5 milyon.
0: Seda Sayan 2,5 milyon. O parçayı çalamıyoruz.
1: Efendim?
0: O parçayı çalamıyor.
1: Ha.
0: Sıkıntı o.
1: O zaman abi, Ahtar Bülbül'den.
0: Evet.
1: Ben seninle mutluyum.
0: Bül, ben seninle mutluyum.
1: Aynen.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Abdurrahman o zaman Koldaş'a selam olsun.
0: Tekrar. Eyvallah. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet. Evet, bu arada bir mesaj araya sıkıştıralım. Bir canlı bağlantı sonrası.

0: Evet, bir canlı bağlantı sonrası bir mesaj okuyacağız. Bir mesaj. Bakalım hatta kim var? Alo. Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: Abi ben Hayrettin Kuru.
0: Evet Hayrettin.
1: Nasılsın abi, iyisin?
0: Hayrettin. Aklıma şu an ne geldi biliyor musun?
1: Buyur abi.
0: Hayrettin, ne beni geldi? Kaybettin diye isim geldi bir an.
1: Ya abi ya.
0: Bilmiyorum valla nereden abi geldiyse.
1: Valla nereden geldi? Cezaevine reklam ettim biz abi.
0: Valla yok ya, ne olacak ya. Komedi bunlar ya. Yani. Evet Hayrettin. Abi. Kimlere sesleneceğiz?
1: İlk önce kapalı seslenmek istiyorum abi.
0: Seslen bakalım hadi sen de.
1: Tamam abi, sağ olsun. Kapalı yapmakta olan Mehmet Erol abime, İbo'ya, E5 koğuşundaki Salih Yılmaz'a, Selim Sümbül'e, Selim Şahin'e, yetimlerin babası Kadir Aydın'a, dayım Aydın Toprağa, Erol Kutlu Türk'e, ortim Zeynel Şimşek'e, Vedat Yakoğlu'na, Barış Yapa, Salih Oğuzhan Kavasa.
0: Evet.
1: Abi kapalı bu kadar. Şimdi Aydın açık cezaevini seslemek istiyorum. Aslan kardeşim Oğuzhan Katılmış'a, Murat Uzun'a, İbrahim Köseme, Sezgin Uçaş'a, Hakan Karakaş'a, Tarık Ulay'a, İbocan Acar'a, Hızlı İmam'a, Doğukan Gence, abilerin abisi Sabri Curacı'ya, Aslan abim Ulaş Tekeş'e, Cengiz Yatas abime, Soner Bülbül'e, Tolga Gayır'a, Ekürüm Erco'ya, Kemal Tökköz'e, Namı Diğer Tako'ya, Metin Kırbaş'a, Osman İbo'ya, Sergen Yuma'a, Murat Aydoğdu'ya, Mişko'ya, Ramazan Soysal'a, Çepken Dayı'ya, Mehmet Ali Bozkurt'a, Sadık Köse'ye,
0: evet,
1: Gürkan Bulut'a, Oğuzhan Katılmış'tan, Hamza Akdeniz'e, Vasfi Konya'ya, İşçi Koğuşu'ndaki Mehmet Akkaya'ya, Ahmet ve Apo Aslan kardeşlere, Salih Oğuz Kavas'a selam olsun abim.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Bir de Onur Terit var. Onur Terit kardeşime. Savaş
0: tamam.
1: Kalbi Taş'a, Emre Gökalp'e, Doğukan Can'a. Abim bu kadar abim.
0: Tamam. Ne gönderdin?
1: Bir tane istek şarkımız var.
0: Hadi söyle bakalım.
1: Bombalanmış şehir gibiyim.
0: Bombalanmış şehir gibiyim.
1: Aynen abicim.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Abicim bu kadar abim. Gecen güzel olsun.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ ol abi, görüşürüz.
0: Evet, bir şarkı, bir mesaj göndereceğiz dedik. Hemen onu gönderelim. Onun hemen sonrası devam edeceğiz. Devam edeceğiz ama bir mesaj okuyacağız. Aydın Nazilli C10 kapalı cezaevinde yatmakta olan Serhat abime selam olsun. Elbet bir gün Aslan abim demişler. Dört duvar arasına sığmayacak kadar büyük umutlarımız var. Sabrının sonu selamet demişler. Kaan Karakoyun, Taner Oras, Göksel Akyüz, Bayram İktu, Mustafa Düzenli, Baba Kartal'a selam olsun bir de. C9'da yatmakta olan İsmail Orasan, D1'de olan Çili, Kadir Dostluğa ve tüm kader mahkumu arkadaşlara selam olsun. Elbet bir gün demişler. Serhat Ataman'dan bütün kader mahkumlarına armağan olsun ve selam olsun demişler. Özellikle ama özellikle Serhat Ataman'dan tüm kader mahkumlarına geliyor. Bir de Serhat Ataman için zaten istenmiş parça. Ondan da Kaan Karakoyun, Taner Oras, Göksel Akyüz, Bayram İktu, Mustafa Düzenli, Baba Kartal'a selam olsun bir de demiş. C9'da yatmakta olan İsmail Orasan, D1'de olan Çili Kadir dostuma ve bütün kader mahkumu arkadaşlara selam olsun. Elbet bir gün demişler. Biz de ne yapıyoruz? İstedikleri parçayı gönderiyoruz. Haydi bakalım, geldi.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin, yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbette. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım, belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma, oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

0: Evet, devam ediyoruz. 20.43 Türkiye Vesio saatlerimiz. Güzel bir şarkı gönderdik istek sahibine ve devam edelim hemen. Devam edelim. Şöyle bir bakalım hatta kim geldi. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Haber abi, iyisin?
0: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
1: Şükür, iyiyiz Allah'a şükür, ne olsun. Aynı bildiğin gibi yatmaya devam.
0: Allah iyilik versin diyelim o zaman.
1: Amin abi.
0: Kimlere sesleneceğiz?
1: Ben Kalaman Çizem'de arıyorum. Süleyman Çin'e.
0: Evet Süleyman. Hadi seslen bakalım.
1: Arkadaşlarım tamamdır. Aydın Eski Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Salih Otağım'a, Mustafa Kurtulan Ecim'e ve kardeşlerine, Çelebi Karataş'a, Sansar Vedet Düzgün'e, tanrıklara gelsin. Nazilli Eski Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Gökhan Ergün'e, Dayım Tanju Ünal'a, Umut Aydın'a, Tanju Cengiz Ergün kardeşime, Sinan Kıvıcı kardeşime, Onur Dalkıran kardeşime, Onur Geyik kardeşime, Yusuf İslam Yıldırım'a, Serkan Ertem'e, Mehmet Elci'ye, Süleyman Elci'ye, Mukadder Kırbaç'a, Mahmut Gülfidan'a, Davut Bozyiğit'e, Orhun Dülger'e, Uğur Durmuş'a, Serkan Su'ya, Bayram İktu'ya, Ozan İktu'ya, Tahir Kaçar'a, Ahmet Eken'e, Rıdvan Sıcakyüz'e, Melik Kartal'a, Sahih Küçü'ye, Faik Küçü'ye, Halil İbo Ota, Burak Uğraş'a, Batuhan Balcı'ya, Mertcan Balcı'ya, Batuhan Altındış'e, Doğan Zeybe'ye, Batuhan Duman'a, Mustafa Kilercioğlu'na, Onur Artık'a, Selim Apa'a, Suat Kulum'a, Recep Masat'a, Hasan Aydoğdulu'ya, Onur Görgülü'ye, Emrah Durak'a, Yusuf Uçarcı'ya, Yasin Karabardağ'a, Uççi Hüseyin Avni Demirkol'a, Emin Başboğa'ya, Ahmet Efe Yalvaç'a, Bayram Yalvaç'a, Seydi Çevikel'e, Ramazan Akgün'e, Turan Seven'e, Mustafa Güler'e, İbrahim Güler'e, Fecan Kınalı'ya, Mehmet Güve'ye, Mustafa Ay Yıldız'a, Turgutcan Gündoğdu'ya, Berkan Altın'a, Berkan Meke'ye ve tanıdıklara gelsin. Nazilliği açıkta yatmakta olan Hudrat Elçi'ye, İbrahim Kuvucu'ya, Necat Elçi'ye, Mehmet Elci'ye, Şapaklı'ya, Aliberk Küçü'ye, Hakan Öğe'ye, Mehmet Öğe'ye, Erdal Güler'e, Ahmet Tuğyan'a, Hayrettin Kocaman'a, Duğran Salkımtaş'a, Yusuf Çeli'ye, Sinan Öze ve tanıdıklara gelsin. Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan Çakki dostum Cafer Çamdöven kardeşime gelsin. Evet. Oradaki arkadaşlarına ve tanıdıklara gelsin. Ve Dalaman açık cezaevinde yatmakta olan kardeşlerim ve arkadaşlarım Serhat Günbey'e, İsmail Erdemci'ye, Sarı Hüseyin Güler'e, Şaşal Metin Yıldız'a, Ekrem Kocaman'a,
0: evet,
1: Yunus Çaprağ'a, Emrah Çaprağ'a, Yunus Ali Bilgiç'e, Onur Çobanoğlu'na, Sercan Başboğa'ya, Murat Karatay'a, Turuncu Burhan Ulaş'a, Fikir Dağlı Sezgin Korkmaz'a, Acarlar'dan Cevdet Güvenç'e, Tolga Malay'a, Konyalı Ahmet Yaşar'a, Aydınlı Ali Çobahçıvan'a, Aydınlı İlhan Dağ'a, Cihan Kolay'a, Sökeli Murat Doğan'a, Sökeli Tayfun Erkan'a, Sökeli Ahmet Gacar'a, Canavar Hüseyin Akın'a, Yunus Gök'e, Hasan Özveren'e, Denizli Mustafa Deveci'ye, Semih Deniz'e, Lalo Ömür Akdağ'a, Yiğit Öztürk'e, Hüseyin Sergen Seri'ye, Aydınlı Serkan Öcal'a, Karamanlı Bahadır Han Kılınç'a, Vallı Mevlüt Zengin'e, Fatih Gezerler'e, tüm mahkumlara gelsin ve selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: İnşallah iyisinizdir. Ben soracak olsan çok şükür iyiyim. İnşallah tez zamanda bizleri bir araya getirmeye nasıl edersin kurban olduğum Rabbim. Ve son olarak parçamı gönderiyorum.
0: Nedir parça?
1: Ahmet Kaya'dan Böyleymiş Karayazım.
0: Ahmet Kaya Karayazı.
1: Evet.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi, görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: İyi akşamlar.
0: Eyvallah.
1: Sen de al.
0: Evet, Türkiye Vesio saatleri 20.48. Devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Bakalım hemen attığımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm abi, yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Nazlı'dan işte Mustafa'yı soruyorum. Hoş bulduk.
0: Nerede kaldın sen Mustafa?
1: Abi top oynuyordun ya. Anca yetiştirdim.
0: Ya. Neyse. Hayırlı olsun bana.
1: Aynen abi. Abi buradan kapalıyı açıyor sesleneceğim.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Abi öncelikle istek parçanı isteyeyim mi?
0: Hiç fark etmez. Söyle.
1: Aynı Polat'tan Esmer'e.
0: Evet, hep aynı şarkı abi istiyor diye dayın arkadan sesleniyor sana. Haberin olsun.
1: Abi Kapalı'dan mektup geldi.
0: Evet.
1: Değerli bir abimden. O istedi, onun için istiyorum. Celal Koççu'ya gelsin.
0: Tamam.
1: Bu istek parçam. Celal Koççu'nun yerden. Abi mektubun geldi. Aldım. Cevabını yazacağım sana. Kenan kardeşim, seninle geldi mektubun. Başım gözüm üstüne gel. Sıkıntı yok. Ondan sonra Cevap Beş Koççu'nun yerden Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hasan Ahmet, Sinan Kıvcı, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Hamdi Samet Yeraldoğlu, 18 koğuşunda yatan Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Yüksel İksoy, Hakan Mimaroğlu, Taner Aras, E1 koğuşunda yatmakta olan Şener Baştan, Emin Çağan, Özcan Korkmaz, Salo, 60 Dayı, Cihon koğuşunda yatmakta olan Mert Can Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere,
0: evet.
1: Brazili, Açıkta yapmakta olan Turan Salkıntaş, İbrahim Kıvcı, Hayat Atar, Tolga Oruç, Ali Bulut, Veli Aydın, Sedat Şimşek, Rahmi Kayalar, Aliber Küçük, Hayrettin Kocaman, Melgüt Güney, Neşet Özcan, Şükrü Kılıç, Aydın Kapalı yapmakta olan Vedat Düzgün. Abi mektubun geldi. Abi bu numarasını olayım ben. Tanımadım herhalde. Çıkarmışındır, sana fotoğraf da göndereceğim. Fuat Düzgün. Koç Açıkta Yatan amca Mustafa Yüksel. Nazlı Açıkta Yatan Ümit Kaba, Totti, Yunus Kahyaoğlu, Mahmut Eğerkedi, Mustafa Alan, Muçi, Sinan Kaya, Kudret Elçik, Rahmi Kayalar, İbrahim Kıvcı, Gökhan Basırlı, Şükrü Kılıç, Hayat Atar, Çiko, Karamonur, Umut Keskin, Mutlu Meke. Abi bu kadar.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Tamam. Ne göndereceğiz?
1: Aygül Polat Esmer abi.
0: Tamam. Bu kadar. Bitti mi?
1: Bu kadar. Aynen. Bu parçamı özellikle Cerol koşunda yatan Aslan'ın Cerol Koççu'ya da gelsin.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet.
0: Eyvallah. Belki şarkıyı değiştirir diye bastım da olmadı. Neyse. Devam edelim hemen. Devam edelim şöyle hattımızda kim var? Alo.
2: Alo, kolay gelsin abi. Nazlı Açık'tan arıyorum, İbrahim Kuvcu.
0: Evet İbrahim, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, ne yapıyorsun, nasılsın?
0: Valla şükür ya, koşturuyoruz. Oturduğumuz yerde.
2: Valla abi var ya, bu numarayı düşüreceğiz diye var ya, parmaklarımız var ya, bir haller oldu ya.
0: Aslında ondan değil ya.
2: Valla abi, saatliyken iyiydi bu ya.
0: Valla öyle de olmuyor işte ya, karışıyor gene.
2: Valla saatliyken iyiydi ya valla. Abi ben Nazilli Kapalı cezaevinde yatmakta olan B6 koğuşunda Sinan Kucağım'a sesleniyorum.
0: Evet.
2: Nazilli B6 koğuşunda yatmakta olan Sinan Kucağım'a sesleneceğim. İnşallah abi beni duyundur. Aynı bizi bildiğin gibi. İnşallah işsindir. Bizi aynı bildiğin gibi işte işe girdik biz diye, belki duymuşsundur evden. Diyetine girdik. Vallahi işte çalışıyoruz kafamıza göre. Bir oraya bir buraya. İnşallah sen iyisindir. Bu arada abi mektubun da geldi, aldım. Bugün geldi daha. Bugün aldım.
0: Evet.
2: Ondan sonra Oli Ergün'e de gelsin abi. Ondan sonra bir altı boşunda yatmakta olan Oli Ergün'e de gelsin. Ondan sonra Sinan abi, sana burada yakınların selamı var. Budret'in de selamı var. Ondan sonra abi diğer bir koşunda yatmakta olan değerli Süleyman Açıkdayım'a gelsin. Ondan sonra Mahmut Güçkıdan'a gelsin. Ondan
0: evet.
2: Sonra Davut Bozit'e gelsin. Ondan sonra Namud Yarmuko Başkan'a gelsin. Ondan sonra Mehmet Elçi'ye gelsin diğer bir koşunda. Kako Dayı'ya gelsin. Tüm arkadaşlara gelsin diğer bir koşunda. Ondan sonra diğer koşunda yatmakta olan değerli Gökhan Ergün abimize gelsin. Tancı Ünal'a gelsin. Ondan sonra Umut Aydın'a gelsin. Ondan sonra Melik Kartal'a gelsin. Abi Kaçtaydı o? Budur hep. Selamı da. C7 koşunda yatmakta olan selamı kasabada gelsin.
0: Evet.
2: Selamı diğer kasabada gelsin. Kudret'e mektup atmışsın dayı. Mektubu eline geçti. Sana müsait bir zamanda gönderecek haberin olsun. Yani işler yoğun olduğundan biraz geçebilir diyor ama yazacak sana haberin olsun. Ondan sonra Ümit Bilgen'e gelsin. C7 koşunda yatmakta olan.
0: Evet.
2: C8 diğer. Ondan sonra abi açığa geçelim abi, Nazlı'yla çıkıyoruz. Eskişehirli Utku'ya gelsin. Ondan sonra Namun Değer Çiko'ya gelsin. Ondan sonra Akın Dayı'ya gelsin. Ondan sonra yetimlerin babası Kudret Elçi'ye gelsin. Mehmet Elçi'ye gelsin. Ondan sonra abi Şeytan İsrarlı Serhat'a gelsin. Ondan sonra Şafak Aksoy'a gelsin. Ondan sonra Ali Berkçi'ye gelsin. Ondan sonra Şükrü abimize gelsin. Ondan sonra Mehmet Elçi'ye gelsin abi. Ondan sonra İncil Ovalı Mahmut Yer Arap Dayı'ya gelsin. Mustafa Dayı oluyor da Arap diyebiliyorlarmış. Onur Karahama gelsin. Germencikli Onur'a gelsin. Karahama gelsin. Ondan sonra abi bu evet. Bir de Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan Namı Diğer Çaki Dayı, Çafer Çamdemir'e de gelsin. Namı Diğer Çaki, ondan sonra Dağlaman'da yatmakta olan Süleyman Çine'ye de gelsin. Namı Diğer Kamyon'a da gelsin abi. Ondan sonra Fethiye Eşen'de yatmakta olan İsmet Kılcalı'na da gelsin. Ondan sonra Sinan Kaya'ya da gelsin abi. Umut'a da gelsin. Burada revirci abi. Kendisi çok iyi. Revirişlerine bakıyor. Tostçular Kralı Ali abimize de gelsin. Mehmet İbe'ye de gelsin. Ondan evet. Sonra abi Mustafa abimize de gelsin. Ondan sonra Yüksel Taşkıran'a gelsin. Tolga Oruç'a gelsin.
0: Evet.
2: Ali Berkçi'ye de gelsin abi tekrardan. Abi bir de bu Aydın cezaevinde, açık cezaevinde yapan bir kişi var, o kendisini biliyor. Ona gelmesin abi.
0: Tamam, ona gelmesin.
2: Ali Üncü'ye de gelsin abi.
0: Tamam.
2: Ondan sonra abi vallahi abi ben diyeceklerim o kadar, istek başlama geçebilir miyim abi?
0: Geç hadi bakalım, nedir o?
2: Abi. Hanım Tayfer lazım görüşü. Nazmi Gümüş'e de gelsin abi ya.
0: Tamam, ona da gelsin. Var mı başka?
2: Abi istek şarkıma geçeyim.
0: Geç ne? Bakalım.
2: Bir dakika. Zeytinci Krallar. Abi buradan bir kişi bir şey söylüyor, onu bir söyleyiverem ya.
0: Hızlıca söylemen lazım.
2: Söyle abi. Zeytinci Kralı. Zeytinciler Kralı.
3: Ali Berk Küçük.
2: Şafak Aksoy.
3: İbrahim Kıvcı. Elçiklerin reisi
2: Kudret Elçik. Bunlara da gelsin abi.
0: Tamam.
2: Abi istek şarkıma geçeyim abi.
0: Hadi geç bakalım.
2: Müslüm Gürses'ten.
3: Selami Dayı'ya gelsin.
0: Bir dakika, önce şarkıyı bir söyle abi. Sürekli isim tamam. Geliyor orada, kafamız karışıyor. Müslüm Gürses'ten.
2: Evet, söyle. Yükün olurum abi. Yükünü çekemezsin.
0: Yükün olurum diye kaydettim buraya. Bu kadar mı?
2: Aynen abi, bu Sinan Kılcalı'ndan Aydın'daki cezaevindeki özeline gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Aynen.
0: O zaman abi, Allah'a emanet, görüşürüz.
2: Allah'a emanet.
0: Evet, 20.57 yaptık. Bitiyor işte. Canlı bağlantılar bitiyor. Varsa 2 kişi alacağım. 2 kişi. 2 kişi sonrası canlı bağlantılar bitiyor abi. Evet, 2 kişi varsa gelsin, buyursun hemen. Bu arada WhatsApp'tan pazarlık yapan değerli dinleyicilerim, lütfen pazarlık yapmayın. Kimsenin hakkına falan girmiyorum ben. Sıra neyse, sıralama neyse o şekil okuyorum. Hani kimse demesin ya çok geç okunuyor benim mesajım. Geç okunduğunu düşünüyorsan ne yapacaksın? Bazı dinleyicilerim artık sistemi kurmuş abi. 4'te her şeyini gönderiyor. İlk okunan mesajlardan birisi o oluyor yani. Evet, bakalım hatta kim var?
4: Alo.
0: Efendim.
4: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
4: Ben Nazil Açık'tan arıyorum abi, Kudret Elcik.
0: Evet Kudret. Say
4: abi
0: bakalım.
4: Abi buradan Kapalı'ya amcama falan arkadaşlara selam söylemek istiyorum ben.
0: Hadi söyle bakalım.
4: Amca öncelikle ellerinden yüzlerini öperim. D1 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elcik. Amca öncelikle ellerinden öperim, yüzlerinden öperim. Nasıl iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Kendine çok iyi bak. Buralara kafa takma. Sonra orada yatmakta olan Davut Bozyiğit, Muko Kırbaç, namı diğer baş, Muko Başkan, Mahmut Gülfiden, Mehmet Elcik. Bunların İbrahim Kıvcı'yı çok selam var abi. Bizim de çok selamımız var. Ondan evet. Sonra bir altı koğuşunda yatmakta olan Aloğlu Sinan Kıvcı. Abi inşallah iyisindir. Biz de seni çok özledik. İnşallah iyisindir. Kendine çok iyi bak. Oğlu abi sen de inşallah iyisindir. Allah'a emanet ol. Sizi seviyoruz. Ondan sonra C8 koğuşunda yatmakta olan Ümit Bülgen abi. Abi nasılsın? İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz deyiz Allah'a şükür. Kendine iyi bak.
0: Evet.
4: Sonra C7 koğuşunda yatmakta olan Selami dayı var. Namı diğer Selami Güder. Dayı, mektubun geldiği, biz yiğitin içinde çalışıyoruz. Atölyede çalıştığımız için biraz işler yoğun gidiyor. İşler yoğun gidiyor biraz dayı. Müsait olduk mu sana? Mektup yazacağız, cevabını göndereceğiz. Zeynellerinden yüzlerinden öpüyoruz dayı. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ondan sonra Tamer Ayçiçek, namı diğer Sökeli. Üçgen Tamer. Abi sen inşallah iyisindir, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Mehmet Gürü abiye de çok selam olsun. C7 koğuşunda yatan arkadaşların hepsine çok selam olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. C12 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elcik, Aloğlu. Aloğlu ne yapıyorsun? Nasılsın? İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Seni de bekliyoruz burada. Kurula çıktın mı? Düzgün konuş. Ondan sonra buradan İbrahim'in sana çok selamım var. Enes'in de selam var bak. Enes de burada yanımızda. Çaycılar arkadaşlar Enes. Tamam mı? Seni bekliyoruz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sonra Nazil Açık Cezaevine geçmek istiyorum abi.
0: Evet abi hızlıca burada geçelim.
4: Burada yapmakta olduğum İbrahim Kıvcı, namı diğer Kartal, ondan sonra Mehmet Elcik, Necat Elcik, Eskişehirli Utku, Enes, ondan sonra Tolga Ruç, Mehmet abi, ondan sonra Serhat Bora, ondan sonra Onur, Germencik Onur, namı diğer Karam, ondan sonra Şafak Aksoy, Ali Ber Küçük, ondan sonra Ali Bulut, Akın dayı, burada Akın dayımız var bir tane, ondan sonra Serkan abi var, ona da çok selam olsun. Daha aklı ismi aklıma gelmeyen arkadaşların hepsine çok selam olsun abi.
0: Evet.
4: Ondan sonra Dalaman Açık'ta yatmakta olan Süleyman Çin'e, namı diğer Kamyon. Abi seni de özledik, inşallah iyisindir. Ev arıyormuşum. Haber ediyorlar bize, selamın sabah geliyor. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Sonra Çin Açık Cezaevinde yatmakta olan Cafer Çamdevren, namı diğer Çaki dayı. Dayı inşallah iyisindir. Biz çok iyiyiz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Benim söyleyeceklerim bu kadar abi. İstek.
0: Tamam, İbrahim Kılıcı'nın da
4: istediği şarkıyı çalıverecekmiş. Abi öyle diyor kendisi buradan. Sana bu istek parçayı söylemek istiyorum abi.
0: Öyle deyince çalıyor muymuşum ben?
4: Vallahi bilmiyorum abi.
0: Bilmiyorum artık. Öyle tatlı işte gelmediği için çalmıyorum. Vazgeçtim ben de.
4: Çalmıyormuş oğlum.
0: Tatlı bana. Gelmiyormuş.
4: Tatlı gelmedi. Tatlı gelmediği için
0: bitti yani. Ha, tamam.
4: İzin de getirecekmiş abi.
0: Ya abi bu izin de hiç gelmiyor ki.
4: İzin gelmiyor mu oğlum hiç? İzin gelmiyor mu diyor adam. 12. ayda çıkacakmış abi, beklesin diyor.
0: İyi hadi bekleyelim.
4: Tamam şarkı abi nedir? Ben buradan bu istek parçayı Selami Güder adını istiyorum abi. Özellikle ona gelsin, sonra bütün kader mahkum arkadaşlara gelsin.
0: Tamam şarkı ne?
4: Dayımız şarkı istemiş. Dayı bu şarkı sana gelsin. Müslüm Gürses, Yükün Olurum, Tekemesin Karımı.
0: Tamam bu mu?
4: Bu abi bu.
0: Tamam.
4: Bu dayımıza tamam. Gelsin özellikle onu seviyoruz, kendine iyi baksın. Müsait olduğumuz zaman da mektubu yazacağız, duymayan arkadaşlar onlara söylesin.
0: Tamamdır.
4: Ondan sonra bu İbo şarkı söylemiş abi. Ona da Müslüm'den başka.
0: Valla artık söyledin, yazdım bile abi. Ben. Aynı şarkıyı ikiniz de istediniz. Çok güzel yani, yan yanasınız, aynı şarkıyı istediniz.
4: Tamam o zaman abi, çalsın abi.
0: Tamam o zaman,
4: Allah'a
0: kendine
4: ol,
0: iyi bak.
4: Kendine iyi bak abi, bir isteğin var mı?
0: Eyvallah.
4: Hadi Allah'a emanet ol abi.
0: Sen de Allah'a emanet. Abi Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.02 oldu. Söz vermiştim. Bu son kişi. Bunu da alıyorum. Son kişi artık, kapatıyoruz canlı bağlantıyı ve bakalım hatta kim var. Alo.
5: Alo.
0: Evet. Günler. Allah razı olsun. Hoş geldin.
5: Abi Aydın Çin'den arıyorum. Nihat, evet. Güneş.
0: Nihat Güneş.
5: Evet.
0: Evet Nihat, kimlere sesleniyoruz?
5: Abi C12'de bulunan dostlarım ve Aslan abime seslemek istiyorum.
0: Sesle
5: abim
0: bakalım.
5: Mehmet Güneş'e çok selam olsun. Ellerinden öperim. İnşallah iyilerdir. Amcaoğlum Sinan Güneş, Bülent Güneş. Ondan sonra Aslan kardeşim Özgür Bakışkan. Abim Azat Kul, Uğur Çakır, Apo Dayı, Eren Taysı, Koç'un hepsine selam olsun. Nafi Yavuz.
0: Evet.
5: Hepsine çok selamım olsun. Abi bir müzik şarkı paylaşmak istiyorum da.
0: Söyle bakalım.
5: Abi Heyecandan Annem parçası.
0: Heyecan mı?
5: Evet.
0: Abi bizde öyle şarkılar çalmıyor maalesef. Başka bir şarkı belirle.
5: O zaman Ahmet Kaya'dan çal abi.
0: Ahmet Kaya'dan. Hangi parça var mı bir parçası evet. Yoksa rastgele mi?
5: Rastgele bir tane güzel bir parça çal.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Aynen. Abi de Aydın içine yatan arkadaşlarıma seslemek istiyorum.
0: Hadi seslen onlara da.
5: Batuhan Vural, Tarık Tayyurak abime, ondan sonra Deniz Baskı kardeşim, ondan sonra Soner Güneş abime, Atakan Taşdemir kardeşime çok selam olsun. İyi günler abi, diyeceklerim bu kadar.
0: Kendine iyi bak, Allah'a emanet.
5: Sen de Allah'a emanet.
0: Eyvallah, eyvallah, sağ olasın. Sağ olasın. Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılarımız bitti maalesef. Söz verdiğim için de öyle yapmıştık ama şu an bitti. Lütfen aramayın artık, aramayın. Canlı bağlantılarımız bitti. Evet, haydi bismillah bakalım mesajlarla başlıyoruz. Mesajlarla başlıyoruz bu saat itibariyle. Abi şunu yapmayın işte, yayın bitti dedikten sonra her aradığınızda bu telefonun bütün her şeyi donuyor. Biz de ne yapıyoruz? Böyle geliyoruz abi. Bak şimdi şöyle yapalım. Şunu şöyle bir yapalım. Şöyle yapıyoruz. Heh, şu an arayamazsınız. Boş yere telefonların başında. Lütfen zaman kaybetmeyin. Sevdiklerinizi arayın. Ailelerinizi arayın. Çünkü 21 itibariyle canlı bağlantılar bitiyor. Kontürü buraya harcamayın ya. İlla kızayım mı? Ailelerinizi arayın. Sevdiklerinizi arayın ya. Vallaha. Haydi bakalım. 21.04 ve mesajlarla bismillah deyip devam ediyoruz. Vanlı Kasap Hacı. Vanlı Kasap Hacı ve D7 koğuşundaki dostlarına Burhan Tibari ve Tibari ailesine selam. Burhan abimiz diyor ki kurt uyuduğu zaman çakallar meydanda cirit atar. Bilmezler kurt uyandığında kıyamet o zaman kopar. Aslan her yerde aslandır demiş. Vanlı Kasap Hacı ve D7 koğuşundaki dostlarına Burhan Tibari ve Tibari ailesine özellikle tüm güzel parçalar armağan olacak. Ve hemen diğer mesajla devam ediyoruz. Diğer mesajımıza bakalım. Hasan Dağdelen'den Aydın E-Tipi Kapalı'da T2 koğuşunda yatmakta olan Reis Cebrail Dağdelen'den Siirtli Berzan Deli, Serkan Uslu, Namı Değer Koçer, Emrah Ekiz, Avralı Cebrail Dağdelen'den Berzan Deli kardeşimin açıkta ve kapalıda yatmakta olan amcaları ve dostlarına çok selamları var demişler. Bir de ne demişler? Demir kapılar dikenli, teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Elbet size de güneş doğacak. Cebrail amca ve bütün kader mahkumlarına demişler. Özellikle Hasan Dağdelen'den Aydın E-Tipi Kapalı D2 koğuşunda yatmakta olan Reis Cebrail Dağdelen'e. Ondan da Siirtli Berzan Deli, Serkan Uslu, Namı Değer Koçer, Emrah Ekiz, Avralı Berzan Deli kardeşimin açıkta ve kapalıda yatmakta olan amcaları ve dostlarına çok selamları var demişler. Cebrail Dağdelen ve Berzan Deli için şu parçayı bir gönderelim. Güzel bir parça istemişler. Bir gönderelim, arkasından yine buradayız. Haydi bakalım.

0: Arıza Show.
1: Arıza Show.
2: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın NTB kapalı cezaevindeki D12 koğuşundaki canımın içi kardeşim Ömer Özer. Günler geçiyor kardeşim. Bugünler de bitecek. Kapıların ardında özgürlüğüne kavuşacağın günü sabırla bekliyorum. Seni her düşündüğümde içim burkuluyor ama umudumu asla kaybetmiyorum. Seninle güzel günlere kavuşacağımız günü bekliyoruz demiş. Güzel bir parça istemiş Aynur Polat'tan. Özellikle demiş, kardeşim Ömer Özer'e, Celal Önler abime ve Yahya Şenses'e gelsin demiş. Özellikle ama özellikle Aydın.

Evet, devam ediyoruz. 21.17 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve bakalım sıradaki mesajla bakalım. Evet. Hemen bakalım sıradaki mesajımıza. Evet, zindanlar soğuk, zincirler pas, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz demişler. C10 koğuşunda yatan Bayram Karaefe'den, C18 koğuşunda yatan Göksel Akyüz için gelsin parçam demiş. Osman Öztunç'tan birader istenmiş. Evet.

Şöyle mesajımızı bir daha okuyalım. Zindanlar soğuk, zincirler pas. Belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. C10 koğuşunda yatan Bayram Karaefe'den C18 koğuşunda yatan Göksel Akyüz için geliyor bu güzel parçamız demişler. Biz de ne yapıyoruz? O güzel parçayı hemen gönderiyoruz. Hadi bakalım. Evet, sırası gelene zaten yazıyorum, bilginiz olsun. Sıra sizde diye. Özellikle bu güzel parçamız, bu güzel parçamız Bayram Karaefe'den C18 koğuşunda yatan Göksel Akyüz için geliyor. Haydi bakalım.

Ve devam ediyor birlikteliğimiz ve sıradaki mesajla devam edelim hemen. Nazilli Açık Cezaevinde kalan eşim Hüseyin Şengün. Seni çok özledik her gün. Oğlumuza fotoğrafına baktırıyorum. Az kaldı sabret sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum demiş. İki şarkı yazmışlar ama sadece bir tanesini çalabiliyoruz maalesef. Halit Bilgiç'ten Özledim Seni çalarsanız çok çok sevinirim, iyi yayınlar demişler. Özellikle ama özellikle Nazilli Açık Cezaevinde kalan eşim Hüseyin Şengün. Seni çok özledik. Her gün oğlumuza fotoğrafına baktırıyorum. Az kaldı sabret sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum demişler. Ve güzel bir parça armağan etmişler. Halit Bilgiç Özledim Seni çalarsanız çok çok sevinirim, iyi yayınlar denmiş ve bu güzel parçayı onlar için dinliyoruz. Haydi bakalım.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu yine acıları, mecbur kaldığın yolculukların. Zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Evet, Türkiye ve Söz saatlerini 21.30 yaptık. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve sıradaki mesajla devam edelim hemen. Nazilli E-tipi kapalı cezaevi. B2 koğuşunda yatmakta olan aslan kocam Murat'a. Tahir Uçar'dan Sana Hasret şarkısı, Yeşil Gözlüsü'nden Dünyasına Armağan Olsun. Sen benim sadece eşim değil, bu hayattaki en güvenli limanımsın. Aklım bende kalmasın ömrüm. Karın dağ gibi arkanda. Samet Kavak arkadaşına da selam söyle. Gecen güzel olsun, özlenen ve beklenensin. Elbet bir gün kurban olduğum demiş dinleyicimiz. Güzel bir Tahir Uçar istemiş, onu göndereceğiz. Evet, şöyle hemen mesajı bir daha okuyalım. Nazilli E-tipi kapalı cezaevi. B2 koğuşunda yatmakta olan aslan kocam Murat'a. Tahir Uçar'dan Sana Hasret şarkısı, Yeşil Gözlüsü'nden Dünyasına Armağan Olsun. Sen benim sadece eşim değil, bu hayattaki en güvenli limanımsın. Aklım bende kalmasın ömrüm. Karın dağ gibi arkanda. Samet Kavak arkadaşına da selam söyle. Gecen güzel olsun, özlenen ve beklenensin. Elbet bir gün kurban olduğum demiş dinleyicimiz ve istediği parçayı hemen gönderelim. Haydi bakalım.

0: Arıza Show.
1: Arıza Show.
2: Evet, Arıza Show devam ediyor. 21.36 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz ve devam edelim sıradaki mesajla. Bu arada Yunus Emre Arslan bu mesajı göndermiş. Buradan Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde D12 koğuşunda yatan Aslan abim Fırat Arslan'a selam olsun. Cezaevi 4 duvar, bir kapısı var. Hakimin kalemi kırık değil, yazan bir katibi var. Takılan kelepçe saat değil, ayarı var. Yılları var, unutma ağam. Her mahkumun bir tahliyesi var. Reisim demiş ve şarkı Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen demiş. Gönderen de Yunus Emre Arslan. Göndereceğiz şimdi mesaj sahibine. Özellikle ama özellikle Fırat Arslan'a. Fırat Arslan'a Yunus Emre Arslan'dan bu güzel parçamız gelecek. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde D12 koğuşunda yatan Aslan abim Fırat Arslan'a selam olsun. Cezaevi 4 duvar, bir kapısı var. Hakimin kalemi kırık değil, yazan bir katibi var. Takılan kelepçe saat değil, ayarı var. Yılları var, unutma ağam. Her mahkumun bir tahliyesi var, reisim demiş. Ve bu güzel parçayı armağan etmiş Fırat Arslan'a. Özellikle D12 koğuşunda yatan Aslan abim Fırat Arslan'a demiş Yunus Emre Arslan. Hep birlikte dinliyoruz. Onun hemen sonrasında yine buradayız. Haydi bakalım.

Evet, birliktelimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.41 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi ve sırası gelen mesajla devam ediyoruz. Ve sıradaki mesajımız da bakalım kim göndermiş. Evet, hemen şöyle bakalım. Cümletten selamun aleyküm. Ben Poyraz İlgar, Halil Bozkurt, Semih Bagana, Sabuncu Özkan, Akbulut Davut, Şahin herhalde. Vallahi aralara boşluk bırakmadığı için isim soy isimler birbirine girmiş. Uğur Çetin, Güney Demir, Uğur Ecevit abime, Azer Bülbül'den Papatyalar Kadar Saf ve Temizdim şarkısı benden onlara gelsin demiş. Evet, göndereceğiz. Cümleten selamun aleyküm. Ben Poyraz İlgar, Halil Bozkurt, Semih Bagana, Sabuncu Özkan, Akbulut Davut, Şahin, Uğur Çetin, Güney Demir, Uğur Ecevit abime, Azer Bülbül'den Papatyalar Kadar Saf ve Temizdim şarkısı benden onlara gitsin demiş. Biz de ne yapıyoruz? O güzel parçaya yer veriyoruz. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.50 yaptık Türkiye ve Sio saatlerini ve şöyle bir canlı bağlantım var. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Meryem Yürümez.
0: Evet Meryem Hanım, mikrofonu ben size bırakıyorum ve aradan çekiliyorum o zaman.
1: Teşekkürler. Çin'e bir nolu Late B14 koğuşunda yatmakta olan Tarık Yürümez için aradım. İlk önce bütün koğuşa selamlar. Öncelikle ben mesajımı ileteyim. Ondan sonra da isteklerimi söyleyeyim size. Bir tanem yaşama sebebim, her şeyimsin. Hayatın sunduğu her rengi senin gözlerinde görmeyi, aldığım her nefesi seninle tüketmeyi istiyorum. Çünkü benim hikayem seninle biz olduğumuzda güzelleşecek. Tek hayalim seninle uyandığım sabahlar, gözlerine dalıp uyuduğun geceler, göğsünde huzur bulduğun anlar, kollarında dünyayı unuttuğun dakikalar. Bir sabah sesinle uyanmak, bir akşam telefonunla alınacak bir şey var mı, bir şey lazım mı deyişinle sadece sen lazımsın demek, gece omzuna başımı yaslayıp hiçbir şey düşünmeden uyuyabilmek tek isteğim. Ne büyük bir istekmiş meğer, sevdiğinin yanında huzur bulmak. Ne kadar güzelmiş bir insanın yanında kendini evinde hissetmesi. Tek hayalim senle başlayan günler, senle biten geceler ve ömrümün en güzel yerinde seninle olmak. Sen benim bu hayatta tek mucizemsin, tek özlemimsin. Kaç iç çekişimin adı oldu yokluğun. Sensizliği yazmak istesem kalemim susar, sesim titrer. Derin bir iç çekişimin ardında yokluğun içimi yakar. İnsan bu kadar özleyince kalbi yoruluyormuş gerçekten. Seni görebilmek için yolları, sana kavuşabilmek için ve sarılabilmek için günleri sayıyorum. Bazen gözlerimi kapatıyorum, yanımdaymışsın gibi hayal ediyorum. Sonra gözlerimi açınca yine yokluğunla baş başa kalıyorum. Sana anlatacak o kadar çok özlemim var ki kelimeler yetmez. Ama biliyorum kavuşunca yorgunluğum da bitecek, özlemim de dinecek. Telefonda iyi geceler demek yerine gözlerine bakıp iyi geceler diyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. 55 gün daha kaldı kavuşmaya sevgilim. Seni çok özledim. Bir tanem seni çok seviyorum. Bir de benim bir özrüm var. Berkcan Bozkurt'tan. Bugün bizim yüzümüzden yaşadığın sıkıntıdan dolayı senden çok özür diliyorum. Şu an hatamı telafi etmek için bir şey yapamıyorum buradan ama muhtemelen kardeşlerimle yaşatsındır. Bir abla duası olarak kabul et bunu. Benim Tarık abini sevdiğimden daha çok seven birini çıkarsın karşına Allah. İçeride kaybettiğin zamanın ödülü olarak Allah hayırlı bir eş nasip etsin inşallah. Bak ben gibi birini demiyorum Berkcan. Dikkatini çekelim. Ben az deli doluyum. O yüzden de hayırlı bir eş diliyorum. Berkcan'a söyleyeceklerim bu kadar. Bir tanem aşkım, seni unuttum sanma, sana da duam var. Allah sana da ben gibi bir deliyle baş etme gücü versin. Evimin direği, gemimin küreği, gönlümün efendisi olmayı nasip etsin. Amin diyorum. Şimdi de isteklere geçeyim. Evet. Öncelikle Adnan abimize, sonra Ayla ablanın oğlu Berkcan Bozkurt'a, Sibel ablanın oğlu Kerim Bala, Derya'nın abisi Onur Güllü'ye ve B14 koğuşuna, tüm dinleyen mahkumlara ve mahkum yakınlarına. Bir yine oynayalım ilk önce. Gökhan Namlı'dan vursunlar diyelim.
0: Evet.
1: Sonra Anatolia'dan ihtiyacım var, ruhumun sevgine ihtiyacı var diyelim. Mümkünse.
0: Tamam.
1: Sonra da Fettah Can'dan sen en çok aşksın. Aşkım bunu dinlediğim gün mektupta yazdıkların aklıma geldi ve dışarıda olsaydı bana bu şarkıyı gönderirdi dedim. Bu da senden bana gelsin. Biricik eşim, hayatıma doğan güneşim Tarık Yürümez'e gelsin bu parçalar. Hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Aşkım seni çok seviyorum, çok özledim. Yarın Allah izin verirse yola çıkacağım. İnşallah 1 Ekim'de çıkan yasadan faydalanırsın da son kez yalnız yola çıkışım olur. Bu kadar, onu çok özlüyorum. Senin orada olduğunu bildiğim için, arkamda olduğunu bildiğim için dayanıyorum. 55 gün kaldı, Allah'ın izniyle kavuşacağız bir tane.
0: Başka var mı söylemek istediğiniz bir şey?
1: Yok, sağ olun, teşekkür ederim.
0: O zaman kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Sağ olun, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkürler, iyi akşamlar. Evet, istenilen 3 güzel parçayı arka arkaya gönderiyoruz. Onun hemen sonrasında ise yine burada olacağız ve sıradaki mesajlarla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor. 22.03 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi. Bu arada İzmir sebze haline. Sevgiler, selamlar olsun. İzmir sebze meyve haline sevgiler, selamlar. Oradan bize sevgiler, selamlar göndermişler. Biz de onlara gönderelim. Vallahi şu an ne alıyoruz bilmiyorum ama ne yüklüyoruz, ne yüklüyoruz. Bize de getir bari bir kasa da, değil mi? Evet, buradan İzmir'e kuşaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ne demişler bakalım. Fırat Turgut, özellikle Fırat Turgut'a sesleniyoruz. Yani İzmir meyve ve sebze halinden ne getirecek onu bir görelim. Her seferinde diyorum arama yapmayın, arama yapmayın diye ama inadına arama yapılıyor abi. Mesaj okuyacağız burada yani. Evet, Fırat Turgut, Cihan Öden, Aydın, kapalı cezaevi D12 koğuşunda yatmakta olan Cüneyt Aben ve kardeşim Celal'e, Cüneyt Öden ve Celal Önler, özellikle Cüneyt Öden ve Celal Önler'e istemiş güzel bir parça.
1: İçeride dış
0: göndereceğiz. Özellikle Fırat Turgut.
1: Gözüm üstü.
0: Cihan Öden demişler. Aydın kapalı cezaevi D12 koğuşunda yatmakta olan Cüneyt abim ve kardeşim Celal'e, Cüneyt Öden, Celal Önler'e özellikle bir parça istemişler. Bu güzel parçayı dinleyeceğiz. Hazır mıyız? Gönderelim bakalım. Ta İzmir'den sebze ve meyve halinden yazmış dinleyicimiz. Fırat Turgut ve Cihan Öden. Özellikle Cüneyt Öden ve Celal Önler için geliyor bu güzel parçamız. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve stüdyo saatlerimiz 22.10 oldu ve hattımızda bir sürpriz var. Bakalım kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: Ben Semih Bagana'nın annesiyim.
0: Semih Bagana'ya sürpriz yapalım o zaman.
1: Evet.
0: Evet, mikrofonu ben size bıraktım. Ne konuşmak istiyorsanız buyurun.
1: Öncelikle Semih'in mesajını iletmek istiyorum.
0: Evet.
1: D6 kavuşunda yatmakta olan Semih Bagana ve aynı kavuşta bulunduğum Halil Bozkurt, Ziya Çatalkaya, Güney Demir, Poyraz, Muhammed Demirbağ, Davutcan Şahin, İsmail Sabuncu, D17'de yatmakta olan değerli abim Uğur Ecevit, B10'da yatmakta olan amcaoğlum Yusuf Bagana'ya selam olsun.
0: Evet.
1: Şimdi benim de Semih'e mesajım var. Karagözlüm, ben seni çok seviyorum. Bunu biliyorsun. İnşallah seni oradan almaya geleceğim. Özgür günler yakın.
0: Evet. Var mı başka?
1: Teşekkür ederim. Yok, teşekkür ederim.
0: Bu kadar mı? Kardeşi vardı. Kardeşi de konuşsun. Varsa orada yanınızda biri. Kardeşini verin. Sesini duyursun. İçinden tamam, ne geliyorsa onu söylesin.
2: Karagözlüm abim, seni çok seviyorum. Elbet bir gün seni alacağız o dört duvardan. Seni çok seviyoruz.
0: Evet. Var mı başka biri?
1: Yok. Teşekkür ederiz.
0: Yeterli mi? Ben karışmıyorum.
1: Bütün kader mahkumlarına inşallah tez zamanda Rabbim onları da annelerine bağışlar. Amin. Ailelerine. İnşallah özgür günler yakındır.
0: İnşallah diyelim. O zaman bu kadarsa, söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa parçayla.
1: İstek parçamız var. Halit Bilgiç Yiğidim.
0: Evet, onu ayarladım. Gelecek.
1: Bu benden Semih'e gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Teşekkür ederim.
0: O zaman Allah'a emanet olun. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşça kalın.
0: Aha. Semih Bagana. İnşallah birazcık böyle mutlu.

Evet, birliklerimiz tüm güzelliğe devam ediyor. 22.18 Türkiye ve Stüdyo saatlerimiz ve hemen sıradaki mesajla devam edelim. Ben Gökhan Toma, canım sevgilim Ceren Yağmur Özyol. Bu şarkı benden sana gelsin, not demiş. Seyrek de olsa

beyim aklına. Çalan her eski şarkıda bir kederim olsun. Ölümlerden çaldığımız demiş. Güzel günler hatırına. Gözlerinde bir ışığım. Gönlümden bir yerin olsun. Seni çok ama çok seviyorum demişler. Güzel bir şarkı istemişler. Göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Gökhan Toma istemiş. Ben Gökhan Toma, canım sevgilim Ceren Yağmur Özyol. Bu şarkı benden sana gelsin. Seyrek de olsa düşeyim aklına. Çalan her eski şarkıda bir kederim olsun. Ölümlerden çaldığımız. Güzel günler hatırına gözlerinde bir ışığım. Gönlümden bir yerin olsun. Seni çok ama çok seviyorum demiş ve bir şarkı istemiş. O şarkıyı gönderelim. Haydi bakalım. Geldi o güzel parça.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. 22-24 Türkiye ve Söz saatlerimiz ve sıradaki mesajla devam edelim. Çok değerli Gökhan Korkmaz abime, Celal Önler dayıma, Cüneyt Öden abime ve bütün D12 koğuşuna selam olsun demişler. Saygılar, sevgiler. Melik Bakır denmiş. Güzel bir parça istenmiş.

Okan Korkmaz abime, Celal Önler dayıma, Cüneyt Öden abime ve bütün D12 koğuşuna selam olsun. Saygılar, sevgiler demiş Melih Bakır ve güzel bir parça istemiş. Biz de ne yapıyoruz? Gönderiyoruz. Özellikle Melik Bakır'dan Gökhan Korkmaz abime, Celal Önder dayıma, Cüneyt Öden abime ve bütün D12 koğuşuna demişler. Biz de hemen o parçaya yer veriyoruz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimizde Türkiye ve Söz saatleri 22.35 ve birbirinden güzel istemiş olduğunuz parçaları göndermeye başlayacağım. Hatta şöyle yapayım. Şöyle biraz çalsın, onun hemen sonrasında vedamızı yapacağız. Haydi bakalım.

Evet, birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor sizlerin belirlemiş olduğu. Bu arada artık ben vedamı yapayım. 22.50 Türkiye ve Stüdyo saatleri. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm herkese kuşaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine Perşembe günü buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Benden şöyle güzel bir parça gelsin. Ne gelsin? Sabahçı kahvesi gelsin. Ferdi Baba yorumuyla. Hepiniz Allah'a emanet olun. Perşembe günü görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına, layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım, aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım, sorulsa ne yazar.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

şu garip halimden bilen İşbeli Nazlı. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen?

dertlerim anlayıp gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

0: hiçbir tabip şu yarama melhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Canım hep seni arıyor. Neredesin sen?
1: Forte.